Radyo Turkuaz.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son sırat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur.

unutur mu? Kalp seni unutur mu? Kalbin seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin. Yaşanacaksın.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter bu yürek.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 27 Ağustos 1908 yılında Hicaz Demiryolu hizmete girdi ve İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalkmış oldu.
0: Güzellikler dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
2: Burası
3: Radyo Turkuaz.
2: Hayat burada.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkumaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Takvim yapraklarımız 27 Ağustos'u gösteriyor. Perşembe sabahında da ben Uğur'la güne merhaba da kavuştuk çok şükür. Geçmişten günümüze yine en sevilen şarkılarla bugünü karşılayacağız. Ve mutlu bir güne başlangıç yapmak için, tebessümü çok güzel bir perşembe olması için, enerjisi şahane bir perşembe olması için o zaman başlayalım. Ve her

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Reklam. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

0: dakikalarında bakalım sesimiz kimlere, nerelere ulaşıyor. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Aydın'la başlıyoruz bu sabahımıza. Almanya'dan selamlarıyla, günaydınlarıyla Aydın Helimoğlu bizlerle. Hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Günaydın, günaydın. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun.
0: Hoş geldin kaptan.
1: Yıllık izinimiz bitti, işimizin başına döndük. Uğurla güne başladık.
0: Şahane.
1: Hayırlı yayınlar. Gül öğretmenim ellerinden öperim. Ekrem kardeşim, hayırlı işler, hayırlı günler dedim. Tüm Türküaz ailesini de günaydın.
0: Çok teşekkür ederiz Coşkun kaptanım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Umarım çok güzel geçmiştir. Darısı bir sonrakine inşallah. Safiye Ersönmez de bizlerle. Günaydınlar. Mahmut Kırıkkale de bizleri dinliyor şu an. Serap İzmir'de aramıza katılırken, bugün de yine bizi yalnız bırakmayan Arif Afyon'da. Lütfullah, o da şu an Rize İhsanpaşa'da. Lütfullah Salim Kara. Herkeslere mutlu perşembeler diliyorum demiş. Rahatsızlığı dolayısıyla aramızda olamayan Kemal abimize de gelmiş olsun sıradaki şarkılar ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Durağımızca diyor. O zaman biz de Kemal Bey'e sevgilerimizi gönderelim. Allah acil şifalar versin. Çok çok geçmiş olsun. Edeler diyarından kucak dolusu günaydınlarıyla da Hamza bizlerle beraber. Hoş geldin, sefalar getirdin. Almanya'da Zühre de bizleri dinliyor yine. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Bir de Şanlıurfa'ya gitmeden olur mu? Olmaz. Fırat Danışık. Günaydınlar. Hoş geldinlerimize şu an. İş yerinde bile o da bizlerle beraber olan dinleyicilerimizden. Tüm mesai arkadaşlarına ve sana Fırat sevgiler, selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum.
1: Oley.
0: Günümüzün sohbet konusu. Malum yaza veda ediyoruz. Yaza veda etmeye hazırlanırken sizce bu yazın en güzel anı neydi sizin için? 505 188 30 0 mesaj attığımız.

aklınızdan geçen şarkıyı çalan radyo.

Hani yavaş yavaş yaza veda ediyoruz ya. Yaza veda ederken sonbaharın gelmesiyle biraz daha böyle dışarılardan çok mekan olarak içler, iç mekanlar zamanımızı alacak. Burada da en önemli şey onu en verimli şekilde kullanması sevgili dinleyenler. Mesela hobimiz yok bizim. Millet olarak, genel olarak yani çok hobisi olan insanlara çok denk geliyor musunuz bilmiyorum. Ama aslında insanın en temel 4 tane hobisi olması gerektiğini söylüyor uzmanlar. Mesela bunlardan bir tanesi bedenini güçlendiren bir hobi. Zihnini geliştiren bir tane daha hobi. Yine üretmene olanak tanıyan bir hobi. Ya da sana böyle acele etmeden keyif almayı öğreten hobi. Bu 4 hobi başlığının içinde neler olabilir? Mesela bedenini güçlendirmek için yüzme olabilir, koşu olabilir, yürüyüş olabilir, yoga, bisiklet vesaire. Yine zihnini geliştiren bir tane hobi. Mesela okumak üzerine, satranç, ne bileyim tarih öğrenme, dil öğrenme gibi zihni geliştiren hobiler. Yine üretmene olanak tanıyan bir hobi, fotoğrafçılık olabilir. Aklıma gelen mesela yemek yapma bile bir hobidir aslında. Bir enstrüman çalma. Bir de bize acele etmeden keyif almayı öğreten de hobiye ihtiyacımız var. Böyle bahçecilik gibi düşünün. Balık tutma, seyahat, ne bileyim yürüyüş bunun içine de girebilir. Gibi gibi. Mesela yaza veda ederken sonbaharla birlikte şu hobilerimizi bir denesek mi? Bir bilmiyorum hani bir edinsek mi? Bence şarkı söylemek de bir hobi. Hadi buyurun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
4: BBVA. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam. Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler bir

0: Havanın notlarını bir göz atalım sevgili dinleyenler. Bugüne dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmelerinde cuma ve cumartesi günü özellikle İstanbul'da sıcaklıkların düşeceğini müjdeledi diyebiliriz adeta. Çünkü buna ihtiyaç da var artık. Özellikle cuma günü öğleden sonra cumartesi sabah saatlerinde gece İstanbullular birazcık üşüyeceklerini hissedeceğini işaret ediyor raporlar. Bu sıcaklık geçişlerinden dolayı da 18 derecelere kadar inebileceğine dair de işaret ediyor sevgili dinleyenler. O yüzden dikkatli olmakta da fayda var. Öte yandan Edirne ve Kırklareli çevreleri içinse sağanak yağış uyarısı geldi. Bunu da paylaşmış olalım. Hep söylediğimiz gibi bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmak her zaman için önemli.
1: Radyo Turkuaz.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %42 oranında sevgili dinleyenler. Kent genelinde E5 üzerinde Çobançeşme Sefaköy yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış, kazaya müdahale edildiği bilgisi de yer alıyor. E5 üzerinde Florya'da Topkapı yönünde yan yol girişinde bir zincirleme trafik kazası söz konusu. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Bey günaydın.
1: Günaydın.
0: Kırıkkale Petrolisi çalışanlarına, servis şoförümüz Ramazan Bey'e ve eşim Ayşegül Hanım'a çok teşekkürler. Günaydın. Herkese hayırlı sabahlar. Ayrıca Gül öğretmenini de unutmuyoruz. Ona da günaydın. Selamlar.
1: Günaydın Erhan, hoş geldin aramıza. Bizden de hepinize sevgiler, selamlar olsun.
2: Uğur Bey günaydın, Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim. Günaydın. Gül öğretmenim, ellerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun.
1: Biz de Gül öğretmenimizi bekliyoruz aramıza katılmasını. Serap hoş geldin. Arif konuya binaen demiş ki bu yazın en güzel anısı ailemle birlikte Didim, Kuşadası, Selçuk, İzmir tatiliydi. Çok güzel anılar biriktirdik diyor. Maşallah. Daha nice güzel anılar biriktirmekte nasip olsun. Sema yaza veda ederken günaydınlarıyla aramızda. En güzel hayatımda yaşadığım bir yaz geçirdim. Çünkü kızımla anne kız tatile gittik. Deniz kenarında kamp kurduk. Kamp benim için de bir ilkti. Eğlenceli geçti. Daha sonra da kızım İstanbul'u görmeyi çok istiyordu. İstanbul'u gezdirdim ona demiş. Oo şahane. Dolu dolu bir yaz olmuş. Daha nice güzel yazlara. Songül'le İzmir'deyiz. O da sıradaki şarkıları işe gitmekte olan arkadaşlarına armağan etmemizi istedi. Oldu bile. Kolaylıklar dileklerimizde de tabii ki. Ahmet İskenderun'da bizleri dinliyor şu an. Ona ve tüm mesai arkadaşlarına derman olsun. Sıradaki şarkılar. Yaza veda etmeye hazırlanıyoruz ya. Sizce bu yazın sizin için en güzel anı neydi? 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.
3: Yaz

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
6: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Spor ayakkabı seçerken öncelikle kullanım amacını belirlemek önem taşıyor. Koşu, yürüyüş veya günlük kullanım için tasarlanan modellerin özellikleri farklılık gösterebiliyor. Ayağın doğal hareketine uyum sağlayan, yeterli alan sunan ve ayağı iyi destekleyen modeller daha konforlu bir kullanım sağlıyor. Taban yapısı, yastıklama, nefes alabilirlik ve ayakkabının ağırlığı da seçimde dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca dayanıklılık ve fiyat performans dengesi de göz önünde bulundurulmalı. Doğru modeli seçerken konfor ve fiyat performans dengesini de gözetenler için İdefix Spor Outdoor haftasına özel seçili spor ayakkabılarında %40'a varan indirim fırsatı İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
7: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 27 Ağustos 1908 yılında Hicaz Demiryolu hizmete girdi ve İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalkmış oldu. Güzellikler
7: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

İlk saatimizi güne merhabada yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize veda edelim sevgili dinleyenler. Ekranlar değişiyor, tehlike de büyüyor tabii ki. Özellikle çocuklar dijital kuşatma altında adeta. Dijitalleşmeyle birlikte çocukların ekran alışkanlıkları değişirken karşı karşıya kaldıkları riskler de farklılaşıyor. Zamanlarının büyük bölümünü sosyal medya platformlarında geçiren gençler, şiddet, zorbalık, uygunsuz içerikler, zararlı akımlarla karşı karşıya kalıyor. Rütün dijital platformlar yerine yalnızca yerli ve milli yayıncılara yaptırım uygulaması tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bununla alakalı denetim mekanizmasıyla alakalı uzmanlar da yeni neslin özellikle sosyal medyanın denetimsizliği nedeniyle büyük bir felaketle karşı karşıya kalındığını da vurguluyor. Bunun da altını çizmek istedim. Spora dair önemli ve çok güzel gelişmeler var tabii ki. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Fransa'da Lyon'la kozlarını paylaştı ve Sarı Lacivertler ilk maçtaki 1-1'in rövanşında rakibini mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe bu tarihi galibiyetle birlikte 17 sezonluk Devler Ligi hasretini de resmen noktalamış oldu. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe temsilcilerimizin de muhtemel rakipleri belli oldu ama kurallar sonrası da o heyecanı paylaşacağız. Öte yandan Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda lig aşamasına kalmak için Litvanya deplasmanında Kaunas Žalgiris'e karşı karşıya gelecek. İlk maç 3-0 kazanmıştı siyah beyazlar. Önemli bir avantaj. Rövanş için bugün saat 8'de olacak. Öte yandan Trabzonspor'un da aynı heyecanı var sevgili dinleyenler. O da bize UEFA Avrupa Ligi'nin playoff turunda bu heyecanı yaşatacak. Rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ın rakibiyle karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ATV'de yayınlanacak. Bütün temsilcilerimize başarılar diliyoruz.

0: Türk Vaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onlar için de şahane bir perşembe günü olmasını diliyoruz. Gününüz aydın olsun.
1: Günaydın Uğur, ben Ali.
0: Hoş geldin Ali.
1: Hatay Kırkan'a doğru gidiyorum, işime gidiyorum. Hayırlısıyla bu ay sonunda Türkiye için, yani ülkemiz için çok önemli bir yatırımı sonlandırmış bulunacağız.
0: Hadi inşallah.
1: Hayırlısı olur inşallah. Deprem bölgesinde çok kısa sürede bir hastaneyi sonlandırdık, yaptık. Bu iş bittikten sonra artık yeni bir iş bakacağız. Herkese selamlar, herkese günaydınlar, iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkürler Ali. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Kolaylıklar diliyorum, gönlünüzce olsun. Her şey çok güzel bir şekilde ilerlesin. Hoş geldiniz tekrardan. Hemen devam ettiğimde Sevgi bizleri dinliyor şu an. O da İskenderun'da halk eğitim kursuna başladım. Giderken yürüyorum hatta. Orada gayet güzel sosyalleşebiliyoruz, dertleşiyoruz, paylaşıyoruz, eğleniyoruz, spor yapıyoruz. Yani bir sürü ürün de yapıyoruz. O yüzden çok mutlu oluyorum. Yani bu hobiyi de beraberinde birden fazla güzellikler de getiriyor demiş. İşte tam olarak olması gereken bu Sevgi. Sana ve tüm orada bizleri dinleyen, dinlemeyen de olsun, olsun. Herkese çok sevgiler, selamlar. Şahane geçsin. Evet, yaza veda etmeye hazırlanırken sizce bu yazın en güzel anı?

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 2026-2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın.

0: bakın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre 30 Ağustos Pazar günü Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci, Kazlı Çeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı halkalı metro hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek. Dışişleri Bakanlığı, Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında yaşanan can kayıpları nedeniyle Nepal ve Çin halkına taziye dileklerini iletti. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türk vatandaşlarının durumunun da takip edildiği bildirildi. Öte yandan Amelie Kadın Voleybol takımımız 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubundaki 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvadaki 4. galibiyetini de almış oldu. Senelerden spor salonunda oynanan mücadelede rakibine nefes aldırmayan Filenin Sultanları

0: Ayrıntılı bilgi işcephemaximum.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %51 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %58 oranında devam ediyor. E5 üzerinde Tuzla Güzelyalı yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Yenibosna Avcılar yönünde de otobüsün de karıştığı bir trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. TEM'de Aydınlı Dericiler Gebze yönünde sağ şeritte emniyet şeridinde bir bakım onarım çalışması nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de bunu paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Saatlerimizi 8:28 yapmışken bize eşlik edenler arasında bakalım kimler varmış.
1: Günaydın sevgili Uğur.
0: Günaydın.
1: Ben Kahramanmaraş'tan Perihan.
0: Hoş geldin.
1: Şu an kız kardeşinle seni dinliyoruz.
0: Aa, şahane.
1: Onu iş yerine bırakacağım, sonra eve geçeceğim.

0: Sevgiler.
1: Bizden de ikinize sevgiler, selamlar olsun o halde. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, günaydın. Milat, ben İzmir'den.
1: Hoş
2: bu yazın en güzel şey benim için oğlumun bana baba demesi oldu.
3: Oley.
2: Umarım herkesin gönlünde baba anne olmak varsa en yakın zamanda arzusuna varsın.
1: İnşallah Milat, inşallah. Daha nice güzel mutluluklarda yaşatsın evladınız size. Ve dediğin gibi duasında olan, dileyen herkese de bu güzelliği yaşatsın. Adana'da bizleri dinleyenler arasında İsmail de var. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yılın bence en güzel anısı sevdiğim insanın beni zorda kaldığım bir durumda benim hayatımı kurtarması. Ömrüm boyunca unutmam. İyi ki varsın diyerek o da sevdiğine seslendi. Oh, şahane. Güzel bir gün güzel başlangıçlarla olur. O yüzden radyo frekansını doğru seçtiğinde günün de güzel geçer demiş Fatma Fransa'da. Oley! Doğru yerdesiniz o zaman. Bu arada günün konusuyla ilgili kızımla yaptığımız bir haftalık İtalya tatili çok güzeldi. Çok güzel anılar biriktirdik demiş. Şahane. Daha nicelerine o zaman.

0: sinirlerine hakim ol. Sakin ol.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın

0: kolay yolu. Pilot Garaj Yolu
1: Ekspertiz. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
4: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sevgili dinleyenler, ülkemizin daha çok kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akşam saatlerinde olmak üzere de Elazığ çevreleri, Malatya'nın daha çok güney kısmı, Adıyaman'ın kuzey çevreleriyle Bolu'nun güneydoğusunda, Ankara'nın yine kuzeybatı kesimleriyle bugün Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun daha çok kuzey kısmında sevgili dinleyenler, sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri olacak. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde de aynı şekilde. O yüzden tedbirli olmak önemli.

Saatlerimiz 8.45 olmuşken güne merhaba da geçmişten günümüze ve her tarzın da en ileriyle birliklerimiz devam ederken bize eşlik edenler arasında Hatice var Kırıkkale'de. Bu yaz güzeldi ama benim için en güzel anı bitişi demiş. Hani kalabalık olması, yorucu olması bana göre olmadığı için diyor. Hobi konusuna gelince de bu konuda katılıyorum sizlere de diyor. Ben de çocukluk hayalimi 40 yaşından sonra gerçekleştirdim ve piyano öğrendim diyor. Piyano, şahane Hatice. İşte öğrenmenin de yaşı yok, geç kalınmışlık da değil. Biz başlayalım yeter ki. Yani gerisindeki o şartlar, şurtlar, teferruatlar aman. Ayşe hoş geldinlerimize günaydın. Bu yazın en güzel taraflarından biri de hep Radyo Turkuaz'la gidiyor. Oley. Halil hoş geldinlerimize günaydınlar. O da yine sabah mesaisine giderken bizleri dinliyor Eskişehir'de. Kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar olsun sana ve tüm mesai arkadaşlarına. Emirhan İstanbul'da bizlerle beraber. Çok teşekkür ederim. Bu programın en sevdiğim yanı şarkı girmeden hemen önceki o intro'ya konuşmanızı sığdırma. Bazen sığdıramıyorum ama. Konuyu açınca, uzayınca. Hoş geldin aramıza. O zaman sıradaki şarkılar sana da armağan olsun.

0: Geliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1, eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: ücretleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Güne merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken bu anda paylaştığımız bazı yazarlarımızın sözleriyle alakalı dinleyicilerimize de alışkanlık olmuş. Dün de sosyal medyada gördüğü bir paylaşımı benimle paylaşan Funda, İstanbul'da bizleri dinliyor. Onun gönderdiği paylaşımı paylaşmak istedim. Diyor ki, bence insanlara beni kaybedince değerimi anlayacaklar düşüncesi fazla romantikleştiriliyor. Bazı insanlar sizi kaybettikten sonra değerinizi anlamayacak, özür dilemeyecek, pişman olmayacak, hatta hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam edecek. Ve iyileşmenin en zor taraflarından biri de bunu kabullenmek. Çünkü huzur bir gün pişman olmalarını beklediğinizde değil de pişman olup olmadıklarının artık sizin için hiçbir şey değiştirmediği gün başlıyormuş.

0: Radyo Türk Vazesi'niz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Çok güzel geçen, stressiz geçen, sorunsuz geçen güzel bir perşembe günü olsun. Bu saatimize Serkan'la başlıyoruz. Kahramanmaraş'ta bizlerle. Bu yaz en güzel bir buçuk ay içinde iki defa tatile gidip gezmem oldu. Ahrettiğimle de ilkinde 2 gün, ikincisinde 6 gün gittim demiş. Oh şahane. Seneye daha da fazla olsun. Yozgat'ta Hatice de bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderiyorum. Yine bizleri dinleyenler arasında Yalçın da var.
1: Günaydın, günaydın Uğur Bey. Hatice Yalçın ben. Seni dinlemek keyifli. Gerçekten sabahları bir türlü böyle mesaj yazacağım. Ama bir türlü fırsat bulamıyorum. En sonunda buldum. Günaydınlar dileklerimi iletiyorum. Bu yazı bana verdiği en güzel şey Radyo Turkuaz'da sizinle tanışmak. Gerçekten kendimizi alamıyoruz yani dinlerken. Şahane. Gerçekten çok başarılısınız. Teşekkürlerimizi iletiyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tabii gece de ayrı dinliyoruz. Gece de ayrı bir feyiz alıyoruz. Başarıların devamını diliyorum. Aynen böyle devam. Ne diyorduk? Günaydın.
0: Hoşçakal. Yalçın çok teşekkür ederim. Çok ne mutlu bize, ne mutlu bana. Daha nice güzel günlerimiz, daha nice güzel anlarımız da olsun hep beraber. İyi ki varsınız. Sen nasıl?

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de. TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Okul zili çalmadan D&R'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Akdeniz turizminin ve ticaretinin can damarı olacak Antalya-Alanya Otoyolu projesindeki son durumu açıkladı. Proje genelinde %30 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını bildiren Bakan Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla 2,5 saat süren yolculuğun 36 dakikaya ineceğini ve yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacağını duyurdu.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
9: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre 30 Ağustos Pazar günü başkent rayı Marmaray, İzban, Sirkeci, Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı halkalı metro hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Fransa'da Lyon'la kozlarını paylaştı. Sarı lacivertler ilk maçtaki 1-1'lik rövanş sonrasında rakibini yine tekrar mağlup ederek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına adını yazdırdı sevgili dinleyenler. Fenerbahçe bu tarihi galibiyetle birlikte 17 sezonluk Devler Ligi hasretine de resmen noktalamış oldu. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelelerinde de başarılar diliyoruz. Öte yandan bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda lig aşamasına kalmak için Litvanya deplasmanında Kaunas Žalgiris ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-0 kazanan siyah beyazlılar önemli bir avantajla rövanşa çıkıyor ve maç da akşam saat 20'de Türkiye saatiyle saat 20'de başlayacak. Bir diğer temsilcimiz ise sevgili dinleyenler Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında, o da deplasmanda mücadele edecek. Bugün saat 21.30'da ATV ekranlarında naklen yayınlanmış olacak. Temsilcilerimize başarılar diliyoruz.

yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 oranında sevgili dinleyenler. TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler yönünde. Sağ şeritte bir araç arızası uyarısıyla bir şerit trafiğe kapalı. TEM'de Metris Tekstil Kenti yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı olduğunu paylaşalım. Yine TEM üzerinde Sultan Gazi Hal Ayrımı hizası Edirne yönünde motosikletin de karıştığı bir trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

saatlerimiz 9.25 olmuşken bizlere Batman'da eşlik eden Mehmet Bülbül de katıldı. Günaydınlar. Hoş geldin. Cahit Kılıç İzmir'de bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderiyorum. Yine Yusuf'a ulaşıyor sesim, Yusuf Polat. O da bu yılın en güzeli Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi oldu dedi. Evet, uzun yıllar bunun özlemiyle Fenerbahçeliler de yine bekliyordu. Çok da güzel bir şekilde kavuşma oldu. Umarım bundan sonraki maçlarda da daha da güzelliklerle mutlu oluruz hep beraber. Takım fark etmiyor. Avrupa maçlarında bence hani birçoğumuzda olduğu gibi, olması da gerektiği gibi. Bütün takımlarımız hepimizin takımı. Ayşe Gökdemir, günaydınlar. Hoş geldin. Valla oturduk arka bahçede, seni dinliyoruz. Kahveler de hazır. Hadi bakalım o zaman, afiyet olsun. Sıradaki şarkılar kahvenize daha da lezzet katsın. Sohbetinize daha da güzellik katsın. Yine bir kahvesine ortak olduğumuz bir diğer dinleyicimiz de Şanlıurfa'da Serap. Günaydınlar. Hoş geldin ve Fenerbahçe ailemizin hep yüzümüzü güldüreceği güzel günlere demiş mesajında. Amin.

0: 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Biot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Biot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sevgili dinleyenler, ülkemizin daha çok kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde Elazığ çevrelerinde, Malatya, Adıyaman, Bolu, Ankara'nın daha çok kuzey kesimlerinde, yine Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Ama siz yine de bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal

saatlerimiz 9.45 olmuş yani sevgili dinleyenler. Yine güne merhabaya, geçmişten günümüze her tarzında en ileriyle merhaba demeye devam ederken bu merhabamıza ortak olan Özlem Yılmaz. Günaydınlar, hoş geldin aramıza. Yine Çağrı aramızdaydı. Sabah şerefleriniz hayırlı olsun demiş. Teşekkür ederiz. Malatya'da şu anda da bize eşlik ediyor. Hayırlı işler diliyorum Çağrı, sana da kolay gelsin. Yine Senem yayınlar mesajıyla beraber bugün 27 Ağustos evlilik yıldönümümüz eşimle. 23 yılımızı geride bıraktık ve bu evliliğin bana kattığı en değerli varlıklarım, yaşama sebeplerim, evliliğimin de meyveleri çocuklarım, iyi ikilerim diyerek aile fotoğraflarını paylaşmış. Oy maşallah size, daha nice güzel yıllarınız olsun. Biz de mutluluğunuza şahit olalım. Sinan, o da şu an Ankara'da bizlerle beraber olan dinleyicilerimizden. Yine bizi dinleyenler arasında Çankırı'da şu an aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz arasındaymış hatta. Firuz, teşekkür ederiz, hoş geldin. Ve restoranda şu an bizi dinliyorlar. Tamam, o zaman bütün dinleyen herkese sevgilerimizi göndererek afiyetler olsun ve kolaylıklar olsun. Batman'da İlhan da aramıza katılmış.

0: 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
3: Kurutma makinesi

0: güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 27 Ağustos 1908 yılında Hicaz Demiryolu hizmete girdi ve İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalkmış oldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine yeni kurallar getirildi. Resepsiyon, ilk yardım, temizlik, havuz, oda ve banyo standartlarında değişikliğe gidilirken ilgili hükümler 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Ve Uğurlu Güne Merhaba'nın da bugünlük burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Yine her birinizin güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırcan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatine o güzel şarkıları, o güzel sohbetiyle eşlik edecek sevgili dinleyenler. Umarım her birimiz için sağlıkla geçen, huzurla geçen, şahane geçen bir perşembe günü olur. Hep söylediğimiz gibi kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam saat 21'de tekrar buluşacağız Uğur'la Ay Işığı programında. Şimdi güne güzel bir merhaba dedik. Akşam da güne güzel bir elveda diyeceğiz. O yüzden gece yakışan şarkılar ve şiirlerle sizleri de bekliyoruz akşam saat 9'da. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlayalım, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahlaktan kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Soykırımcı İsrail, Birleşmiş Milletler tesislerinden birini daha gasp etti. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli mültecilere yardım ajansı İsrail unsurlarınca basıldı. Birleşmiş Milletler personeli zorla tesisten çıkartıldı. Nepal'de meydana gelen selin bilançosu ağırlaşıyor. Rasuva ve çevresindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi. Yüzlerce kişiden haber alınamıyor. Fenerbahçe'de hasret sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirin rövanşında deplasmanda Olympique Lyon'u 2-1 yenen Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff rövanş mücadeleleri bugün yapılacak. Beşiktaş Kaunas-Žalgiris'te 20'de, Trabzonspor Ferencvaros'la 21.30'da karşı karşıya gelecek. Londra'da bir ilk gerçekleşti. Dünyada canlı yapay zeka desteğiyle beyin ameliyatı yapılan ilk hastanın tümörü başarıyla çıkarıldı. İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi 3-5 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. Organizasyon dünyanın önde gelen e-ticaret pazar yerlerini bir araya getirecek. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuvaz

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

Yılmaz'ı ve Sezen ablam gerçekten böyle olmaması gerekiyordu deriz ama inanın yazgıda her şeyde bir hayır vardır ve dostlar. Kim geldi? Gönlünüzün dostu Füsun geldi. Ay, ağrılarımla geldim ama yayına gelince mikrofonu açınca her şey değişiyor bende. Siz de benim sesimi duyduğunuzda ya da sadece turkuazı açtığınızda böyle mi oluyor acaba? Şimdi diyorum ki şöyle. Kocaman sevgiler, huzurlu sevgiler. Böyle bol bir sevgi gönlümüze ine, yollar birbirine kavuşa. Nasıl olur? Bence çok güzel olur. Hem sevdiklerimizle hem de kendimizle olan bağımızın daha güçlendiği bir gün olsun diyorum. Gönüller de şen olsun. Saatler 12'yi gösterene dek kulağınız da bende olsun. Uğur'cuma teşekkür ediyorum. Uğur Eracil'e, haber merkezimize teşekkür ediyorum. Enis Yıldırtan'a. Her saat başı kulağımızı onda gündemi ondan alacağız. Biz de hem gündemden hem hayattan konuşacağız. Başlıyoruz.

0: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bolulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: Hayatın ritmini gönül dostu Füsun'la yakala.
6: Merhaba, ben Ferhat Kıçer.
7: Ben Gülşen.
8: Ben Fettahcan.
9: Ben Hande Yener.
10: Merhaba, ben Betül Demir. Ben de şarkılarımla gönül dostu Füsun'dayım.

ne kadar böyle motive edici ve sıcacık bir duygu değil mi dostlar? Yani birinin size günaydın demesi, nasılsın diye gerçekten içten sorması ya da böyle gün içerisindeki o yorgunluklarınız, koşturmalarınız arasında bir şey ister misin? Ya da sana küçücük bir sürpriz yapması. Ya bunlar o kadar kolay şeyler ki. Yani eskiden bir çiçek bekliyorduk. Bu şimdi kahve de olabilir, evet. Yani bu ne bileyim küçücük minicik bir pasta da olabilir, bir tatlı da olabilir. Şimdi hani ben kafama göre düşünüyorum. Sizin o an ihtiyacınız olan bir şey biliyordur. Yaptığınız mesleğe ya da işe göre. Düşünsenize kapıda bir anda böyle bir şey beliriyor. Yani küçücük bir çiçek, minnacık, neden olmasın? Ya da aklımdasın yazan bir mesaj. Sadece aklımdasın. Yani bunları yapmak bu kadar zor mu acaba gönlümün dostları? Biz gönülleri buluşturmaya çalışıyoruz. Biz diyoruz ki her gün hem kendimize yönelelim hem sevdiklerimizle bağımızı güçlendirelim. Ama bunların hiçbirini yapmıyoruz ya. Bunlar minicik gibi gözüken ama gönle dokunan çok kıymetli şeyler. Şimdi bir kıymetlilerim var ki benim. Dün vallahi sağ olsunlar. Allah razı olsun onlardan. Yani yine bir MR korkusu. Bu kaçıncı diyeceksiniz değil mi? Aslında çok önemli bir şey yok ama benim için oraya gitmek çok önemli. Ve Allah güç kuvvet versin diyorum. Şimdi MR'a giren hastalar bazıları benim gibi korkak oluyorlar. Sıkışacağım korkusu, şu olacak, kapalı alan korkusu falan. Aslında bende bu korkular yok. Ben galiba kendi kendime oraya girdikten sonra sıkıntının içerisine atıyorum. Ve bunu sanki bilinçli yapıyorum. Bunu benim Kübra'ya, Semra'ya, Yasemin'e sormam gerekiyor. Ama onlara bir teşekkür.

etmem gerekiyor ya. Sağ olsunlar. Yani yaşadığımız o korkuyu, o endişeyi, o zorluğu, o güler yüzleriyle, o tatlı dilleriyle, bakın, sakinleştiren, yumuşatan, güven veren tüm sağlık çalışanlarına ben teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun onlardan. Ya ne kadar güzel kızlar, yalnız görmeniz gerekiyor. Çok da tatlılar, çok da şirinler. Buradan onlara bir kez daha selam. Hadi artık Radyo Turkuaz'dır onlar da. Medipol ailesine selamlar öyleyse. Canım benim, şu an açtılar beni. Daha hastalar gelmeden önce birazcık dinliyorlar. Yine gelmek isterim ama sizi sadece görmek için diye. O neydi ya? Vallahi Hilal olmasa, Hilal de şimdi hani kesinlikle onun hakkını ödeyemem. Kollarım, bacaklarım tutuldu. Aman canım Füsun, şeker Füsun, bir şey olmayacak. Kübra kaç kere değil mi deneme yaptık? Aslında hiç korkulacak bir şey yok. Bu korkuyu biz yapıyoruz. Kesinlikle. Hadi beraber söyleyelim. Hadi biraz gönüller yumuşasın.

Hazır mıyız? Mikrofon sizde. Kızlar dün ağlıyordum yanınızda korkudan. Şimdi bak nasıl güzel şarkılar söylüyorsunuz.

0: akşam bana mesajlar geliyor, aklımdasın, yüreğimdesin diye. Tabii ki sizden 505-588-30-0'dayım.
1: Sevgimiz kolay olsun, kolay olsun aşkımız. İlk inanan sen ol bana.
0: Hadi Gülsen'im, duyuyorum şu an seni. Nazan, hazır mıyız? Esnafımız, taksici dostlarımız, yolda olanlar, iş yerinde dinleyenler, hadi beraber.

Nurhan ablacığım, ellerine sağlık. Sen bir tanesi. Şu an dinleyicilerimize kahveler hazırlandı, gönderiliyor. Hani buradan belki sanal da olsa bunu hissetmenizi istiyorum. Hissetmekten vazgeçmeyin.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima sizinle.

0: bence güzel geldi. Bizde durumlar böyle, sizde durumlar nedir diye fotoğrafla videoyla efendim bizi dinlerken mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ama bence şimdi biraz da diyorum ki bir mini mix yapalım mı? Var mısınız gönlümün dostları?
1: Radyo Turkuaz Mini Mix.

0: Radyo Turkuaz Mini Mix. Reklam.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Okul zili çalmadan D&R'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: Şimdi bu aralar hassas olanlar, bir ağlayan bir gülenler, kendilerini hem çok iyi hissedenler hem de böyle acaba bir şey mi olacak, bir pimpirikli olanlar. Vallahi yarın Balık burcunda bir parçalı ay tutulması var. O yüzden de bu haftanız siz değilsiniz. O kadar da kendinizi üzmeyin, yormayın. Öyle bir problem içerisinde sokmayın kendinizi. Ama baktığımız zaman bu tutulma aslında böyle, canım Mineciğim, bu arada Mine Günlüler beni dinliyormuş ya. Hocamdır, dostumdur, canımızdır, gönül dostumuzdur. Çok kıymetli bir astrolog o da. Çok iyi bir danışman. Kişisel gelişimde de aynı şekilde. Çok böyle iş bitirici insanları bayılıyorum. Çözüm üreten insanları. Yani çözüm ürettikleri anda ah işte budur diyorum. Yani hiçbir şeyin arkasında saklanmayan ya da insana gerçekten değer veren çok özel bir kişi. Sevgili Mineciğime buradan selamlar. Şimdi bazen deriz ya böyle demek vakti şimdiymiş diye. Bak onu da demek diyor, bir devlet astroloji diyor. Bazen de dönüp bakarız ve deriz ki ben aslında sonunu bile bile yürümüşüm bu yolu. Yani bazen öyle tertemiz bir niyetin, öyle güzel bir gönlün vardır ki dualar bir anda gerçekleşir. İşte bazen hayat önümüzü açmak için bize görmek istediğimiz gerçekleri gösterir. İşte o zaman belki biraz ağır gelir bize. İşte kapıyı kapat der ya da işte bir insandan uzaklaş der. Onu der, bunu der ama biz o an deriz ki ya ben ne talihsizim, ben nasıl böyleyim, beni kimse sevmiyor. Hiç öyle demeyin. Biz bu yolu yalnız yürümüyoruz. Rabbimizle birlikte yürüyoruz. Onun ışığıyla, kendi içinizdeki ışık onun ışığı zaten. O yüzden de bu ışığa çok iyi bakın diyorum. Elhamdülillah diyorum sonrasında da. Ve bu tutulmanın herkese ama herkese, tüm gönül dostlarıma hayırlısını vermesini nasip etsin diyorum Rabbim. Mineciğim, Mine Günlerin sayfasına gidiyorum. Ay, bütün burçlarla alakalı tek tek videolar var. Yükselilme göre de bir bakayım. Yengeç ben.
1: Vakit zaman, yalvaracak halim yok gidiyorsun. Yapacak bir şey yok ah kalbim. Bak Kerem Aslı'ya kural büyük, sevenler ağlar. Dokunsalar patlayacak gibiyim. Bakmayın.

gönlün mabedimdir ömrüm. Al senindir gördüm

Şimdi bu şarkıyı çalarken Kırıkkale'den Hatice'cim böyle bir video göndermiş. Seni diyor oğlum Keynes'le birlikte dinliyorum. Ne kadar enteresan bir isim değil mi? Kuşuyla birlikte dinliyor ya. Tam da böyle ben kuşlara hayran, valla hayranım. Onlar gibi uçmak kim istemezdi ki? Ben isterdim gönlümün dostları. Keynes'e buradan selamlar. Öyleyse o da bizi dinliyor. Ve Okan'cığım yani bizi ulaşımda gerçekten en iyi şekilde ağırlayan kaptanlarımızdan biri o da. Sevgili Okan'a, ailesine, eşine, sevdiklerine ve şu an araçta kimler var ekipten? Hepsine selam olsun, hayırlı yolculuklar diliyorum. Ardından Aysun'umuzu, ailemizi, Pervin'imizi, müyesserimizi görüyorum efendim. Terapi gibi geliyorsun bana diyor. Siz de öyle. İnanın şu an bütün ağrım, sızım, hiçbir şey hissetmiyorum. Ben ne yapsam böyle uzun saat bir yayın? Size sürprizlerim var zaten yeni yayın döneminde. Zühre'cim, Hande'cim, Mehtap'cığım, Mehmet Bey'ciğim, Zeynep, Mina, sen de hoş geldin. Geçen.

0: etrafınızdaki sesler, içinizdeki karmaşa, olan bitenin gürültüsü sizi açtıysa, hepsi için gönül dostu Füsun.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 27 Ağustos 1908 yılında Hicaz Demiryolu hizmete girdi ve İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalkmış oldu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.

sığamadığı yerlere sığmak için aslında bazen çok gereksiz ve yanlış çabaların içerisine giriyoruz değil mi dostlar? Mesela tıpkı böyle elimizde olmayan yüzükler gibi. Ay küçükken ne kadar böyle zorlardık. İşte illa o yüzük olacak, onu takacağım parmağıma. Ya da bazı ayakkabılar canımız yanardı, su toplardı ayağımız ama illa çok güzel diye giymek isterdik. Mesleklerde, ilişkilerde böyle değil mi? Bize uymayan her şey aslında canımızı acıtmıyor mu gönlümün dostları? Öyleyse diyorum ki ya bırak, gerekirse yalın ayak dolaş. Artık gerekirse olmuyorsa o şekilde devam et diyoruz. İşte insan yaşarken anlıyor bazı şeyleri. Ferdacığım, Şenaycığım şu an Antalya beni dinliyor. Onlara selam olsun buradan. Müberracığım beni dinliyor. Anneciğim Fatma Yılmaz'la birlikte. Ben de sizi çok öpüyorum ya. Kahvaltı hazırlarken beraberiz demişler. Burçin'im Kayseri'den gelmiş. Senin için de gelsin bu şarkı.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahlaktan kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Soykırımcı İsrail, Birleşmiş Milletler tesislerinden birini daha gasp etti. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli mültecilere yardım ajansı İsrail unsurlarınca basıldı. Birleşmiş Milletler personeli zorla tesisten çıkartıldı. Nepal'de meydana gelen selin bilançosu ağırlaşıyor. Rasuva ve çevresindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi. Yüzlerce kişiden haber alınamıyor. Amirli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Bu sonuçla Türkiye organizasyonda 4'te 4 yaptı. Akaryakıt ürünlerinden motorine 5,36 TL indirim yapıldı. İndirimle İstanbul'da litresi 77,37, Ankara'da 78,47, İzmir'de ise 78,76 liraya geriledi. Balıkçılar bu sene palamut bolluğu yaşanacağını belirtiyor. Geçen yıl hamsinin iyi çıktığını ifade eden balıkçılar, bu yıl Karadeniz'den inanılmaz miktarda palamut çıkacağını söylüyor. Yeni av sezonu 1 Eylül'de başlıyor. Sosyal medya devi Meta, Facebook ve Instagram'ın çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiasıyla yargılandığı davada uzlaştı. ABD'deki 29 eyaletin dava açtığı şirket 17 milyar dolar ödeyecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Ben iltifatı severim, ilgiyi severim. Bunların hepsini vermeyi çok severim gönlümün dostları. Öncelikle ben tabii ki. Ben vereceğim. Ya hayır, ben derken ben istiyorum falan bunları anlamında değil. İşte o dengeyi ben 50 yıldır toparlayamadığım için şimdi de artık ben de diyorum bir ilgi görmek isterim, sevilmek isterim. Çünkü insan görülmek istiyor. Yaptıkları görülsün, anlaşılsın istiyor demiş ona gözlemci. Katkısı görülsün bakın. Dile getirilsin. Yani beğenilsin istiyor. Görüldüğünü ancak belki geri bildirim alınca fark ediyor bazen insan. Aslında kendisini biliyor ama ne kadar hoş bir şey değil mi? Yani sevdiği insanlardan, herkesten değil tabii ki yani o. Öyle değil de sevdiklerinden, ailesinden, can dostlarından, eşinden özellikle değil mi? Sevdiğinden bunları görmek istiyor ama çevremizdeki kimi kişiler geri bildirim verirken biraz cimri oluyorlar. Yani ben artık buna bir sınır koyuyorum. Bakıyorum ki benim verdiğimle aldığım çok farklı. Ben ne yapıyorum diyorum ya. Ben bu dünyaya birilerini toparlamaya mı geldim? Birilerine devamlı ilgi göstermeye mi geldim? Yani onları sevmeye geldim, tamam. Ama bazen deniliyor ya, karşılıksızdır. Nedeni yoktur sevmenin, tamam. Bunu anlıyorum. Ben zaten birini severken bir nedenli, bir koşullu, şartlı sevmiyorum. Ama alma verme dengesi sonra insanın bütün dengesini bozuyormuş. O yüzden ben de bu dengeye dikkat diyorum. Yeni saatimiz başladı. Gönül dostu Füsun'la berabersiniz.

VakıfBank ile yola çıkmanın tam zamanı. VakıfBank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr.

0: ederiz.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Enteresan, güzel. Mustafa Mert Koç, aslında Serdar'ın bu heyecan şarkısını kendi tarzı ve yorumunda valla bildiğin arabesk olarak bu ritimlerde okumuş, iyi de yapmış. Hep söylerim, operadayım, 93 yılı, Allah'ım. Baya bildiğiniz aryalar, aryantiktir ama biz böyle ders aralarında tanıdığınız isimler de var. Mesela Bekir vardı. Birçok böyle Türk sanat müziğinde ya da şu an korolarda olanlar, solistler orada arkadaşlarımızdı. Biz böyle arada gider piyanoda arabesk şarkılar çalıyorduk. Ama böyle opera, şimdi sesimizi açmamız gerekiyor, tekniği öğrenmemiz. Ama altta İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay. Yani şu anda ben bazı şarkıların bu gırtlakta okumaları çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum, sevdiğim için belki de, değil mi? Şimdi en büyük bencillik diyeceğiz. Neymiş? Birazdan söyleyeceğim. Ve aynı zamanda 505, 188, 30 çift sıfıra bakacağım. Benim dostlarım gelmiş.

Şimdi şu an turkuazradyolar.com'da ekip ve bakalım beni kaç kişi dinliyor orada, çok merak ettim. Sabah saatlerinde Uğur'un da bir verisi geldi. Hayır, onu geçmem gerekiyor. turkuazradyolar.com'da mısınız, bir bakalım. Turkuazradyolar.com, Turkuazradyolar mobil uygulama, ilk defa böyle bir yarışın içine girdik. Bizde yarış yoktur ama ben severim yarışları yalnız. Şimdi en büyük mencillik bir insanın hayatına girip de karşında dürüst, iyi ve seven biri olduğunu görüp sonra onun için onun iç dünyasını yıkmak. Evet. Ya geri çekilerek ya başka türlü bunları yapmak gönlümün dostları. Yani bazen bir hayatımıza giriyor ve sizden en değerli şeyi alıyor, güveninizi. Peki başka en büyük bencillikler neler? Yazın gelsin. 505 188 30 00.

0: Ablacım merhaba, ismim Sedat. Japonya'nın Tokyo eyaletinden sizlere sesleniyorum ve selamlar yolluyorum. Kız kardeşim Esra ile sizleri dinlemekteyiz. Şarkılar çok güzel, teşekkür ederiz.
1: Ya canımsın sen. Bak şimdi birazdan turkuazradyolar.com'da ve uygulamamızda da hangi ülkeler, hangi şehirler, bunları da buluyor arkadaşlar. Bir bakayım beni en çok hangi ülkeden ve hangi şehirden dinliyorsunuz? Dijital kanallar üzerinden. turkuazradyolar.com. Bu hep sizinle olsun, her zaman sizinle olsun. Şimdi Sedat gelmiş, Duygu gelmiş. Ardından Pendik'te yolda olan bir dinleyicim var. Lütfen adını yazmayı unutma diyorum. Senin için de bu şarkı.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor.

0: 25-27 Ağustos biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bu ritimlerde gideyim mi? İster misiniz son yarım saat? O zaman sürprizlerim var. Radyonun sesini biraz daha açın gönlümün dostları. Az evvel dedim ya, en büyük bencillik. Aslında tüm bu bencilliklerin altında yine karşımızdaki insanın bazen tam olmamışlığı, karakteri yansıyor hayatımıza. Sonra biz zannediyoruz ki bizde de bir problem var. İlk başta her şey çok güzel diyorum ya. Güveninizi, neşenizi, sevginizi kimseye ama kimseye bırakmayın diye. Sonra soğukluk, görmezden gelmek, değersizleştirmek, belirsizlik. Ya bunu kadın olsun, erkek olsun yapma bunu. Yapanlar varsa lütfen uzaklaşın onlardan. Ve onlar bir şekilde böyle katlı gitmiyor insanoğlu. Katlanırım diyor. Değişir diyor. O aslında böyle değildi diyor ilk başta. O sadece yorgun, o sadece kafası karışık. Onun hayatı şöyle, ya bırakın bunları, bunların hepsi bahane. Gerçekten bahane. Ben niye böyle bir sinir sıkışması yaşadım acaba? Neden acaba? Yani yavaş yavaş başka birine dönüşmeye başlıyorsanız gerçekten burada bir sorun var demektir. Gelen mesajların hepsini okudum. Daha az güven, daha az huzur, daha çok kaygı veriyorsa bir insan, burada bir problem var demektir. Bu arada bir dinleyicim, şimdi dur, bir çok güzel bir yazı yazmıştı, göndermişti bana. Hemen bulmaya çalışıyorum. Nerelerde, nerelerde diye. Bu arada adımı unuttum diyen Gizemcim, hoş geldin. Gizem, senin için de gelsin sıradaki şarkı. Şimdi tabii o kadar çok mesajım var ki arka arkaya. Nigar'cığımın, İzmir'den Nigar'ım dedi ki, insanı farklı yapan, affettikleri, güçlü yapan da sabrettikleri demiş. Bak, bu tamam, bunu tamam diyorum ama işte insanı olgunlaştıran, ben de ekliyorum Nigar'ım, böyle yaşadıkları, atlattıkları, gerçekten bu tarz insanlarla tanışıp da sonra ya ben yine de çizgimi bozmayacağım, neşemi kimseye kaybettirmeyeceğim, vermeyeceğim dediklerimiz zaten. O yüzden de ben bir Gül Ali yapalım diyorum. Ne dersiniz, hazır mıyız? Şöyle bir roman havası bence çok güzel gider. İnsanı kendisi yapan da kazandıkları değil, uğruna vazgeçtikleri oluyor işte. İnsanı değiştiren zaman değil, zaman içinde gördükleri oluyor. İnsanı anlatan başına gelenler değil, başına geldikten sonra nasıl hareket etti.

Vallahi Gırnata güzel ya. Gırnata güzel bence. Tüm ezgilerimiz çok güzel. Hadi bakalım devam ediyorum. Yani bir erik dalı olmadan olmaz. Bugün öyle bir ihtiyacım var diye bir mesaj gelmiş ki. O zaman benim fotoğrafıma da bir bak bakalım. Instagram'da gönül dostu Füsun, Radyo Turkuaz. Şöyle bir bak bakalım, biraz dur diyorum orada. İçin yerine otursun. Ama sen şu an oturma gönlümün dostu.

Dünyadan bu şarkıları duyanlar geliyorlar. Sevgili iş arkadaşlarımız Aslı'cığım, bizseniz sen de hoş geldin. Ferhat diyor ki yani yan odadayım, vallahi oynamadan edemiyorum. O daha ağır bir iş yapıyor ama şu an hepimiz gevşiyoruz bu şarkılarla. Hazır mıyız dostlar? Evet.

Şimdi bu şarkılar gerçekten şu an büyük bir hareket getirdi, bir enerji getirdi bize. Ama benim için doktorum dedi ki dikkatli ol Füsun'cum, yani biraz yavaş yavaş hareket eder misin dedi. Mümkün değil. Hem tanınmış, bakın hem tanınmış hem herkes tarafından çok sevilen nöroloji profesörü sevgili Serdar Dağ hocama buradan selam olsun. Bugün onun yanına uğrayacağım. Hocam biraz stüdyoda erik dalında oynadık diyeceğim. Bakayım bana ne söyleyecek. Gerçekten hareketlerine dikkat et biraz dedi. Bir hani şifalanmanın içine girdiysek dedi ki ona çok teşekkür ediyorum. Yani ayağımı süre süre gittiğim yerden şifalanarak çıkmak ne kadar güzel bir şey. Ama işte o iletişim de önemli. O kalpten gelen o destek de önemli. Kendi güzel var böyle, hani şifası güzel, dostluğu güzel, çok özel bir doktorumuz Serdar Hoca. Serdar Hocama buradan bir kez daha Serdar Dağ'a selamlar göndermek istiyorum. İnsana hizmet eden, yani insanı mutlu etmeye çalışan, gerçekten insana özen gösteren doktorlarımız daha da bir daha da çoğalsınlar diyorum. Ama hocam biraz daha bu şarkılarda acaba biraz daha hareket edebilir miyim? Ben nasıl duracağım? Ben zaten biliyorsun çok hareketliyim. O yüzden de biraz hayat beni bir durdurmaya çalıştı son iki aydır, ama şimdi şifalanacağız inşallah. Hadi devam diyorum. 505-588-30-0'dayım. İstanbul'dan Eylül'üm geldi. İkinci Hatice'm geldi. Hoş geldi. Sonra bak vallahi fazla yükseltemeyeceğim. Kapıya komşular gelecek ama bu şarkılar da enfes diye yazmış. Yaşa sen. Çanakkale'den Tülay'ım geldi. Nigar'ı görüyorum İzmir'den. Adana'dan Belkıs'ım. Sen de hoş geldin.

0: Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
0: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6.
5: 93.6.
4: Ankara 90.2.
5: 90.2.
4: İzmir 101.
5: 101.
4: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
4: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Kurutma makinesi.

0: Sí, hediye.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Spor ayakkabı seçerken öncelikle kullanım amacını belirlemek önem taşıyor. Koşu, yürüyüş veya günlük kullanım için tasarlanan modellerin özellikleri farklılık gösterebiliyor. Ayağın doğal hareketine uyum sağlayan, yeterli alan sunan ve ayağı iyi destekleyen modeller daha konforlu bir kullanım sağlıyor. Taban yapısı, yastıklama, nefes alabilirlik ve ayakkabının ağırlığı da seçimde dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca dayanıklılık ve fiyat performans dengesi de göz önünde bulundurulmalı. Doğru modeli seçerken konfor ve fiyat performans dengesini de gözetenler için İdefix Spor Outdoor haftasına özel seçili spor ayakkabılarında %40'a varan indirim fırsatı İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 27 Ağustos 1908 yılında Hicaz Demiryolu hizmete girdi ve İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalkmış oldu. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine yeni kurallar getirildi. Resepsiyon, ilk yardım, temizlik, havuz, oda ve banyo standartlarında değişikliğe gidilirken ilgili hükümler 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Sanırım son yarım saat coştuk ve herkesin çok hoşuna gitmiş. Ama bugün yine şarkılarımız şahane. Belki Lan'ın sesini duyamayacaksınız ama çok güzel şarkılar hazırladık onun programında da. Hadi bakalım, ben Instagram'a gidiyorum. Gönül Dostu Füsun'da bu sefer sadece hikaye bölümüne değil, ana sayfadaki fotoğrafımızın altına, ki orada beraber olsaydık, hep beraber birlikte bu karşılıklı kahveleri içiyor olsaydık, yeşillik, mavi, gökyüzünün ve yeryüzünün böyle birleştiği bir an gibi gönlümün dostları. Ve orada az evvel de dediğim gibi biraz dur, için yerine otursun. Bazen insanın için yerine oturması gerekiyormuş. Kötü olarak değil, kötülüklerle değil, hastalıklarla değil, hatalarla, yanlışlarla değil. Biz daha farkındalıklarla artık bu saatten sonra her şeyi yaşayalım gönlümün dostları. Okuyamadım tabii, mesajlar var. Bursa'dan Ezgi vardı mesela. Senemcim geldi. Banucum hoş geldin. Ya diyor ki önce ruh şifalansın. İnan beden, ondan sonra hemen şifalanıyor diyor. Bazıları da ne diyor biliyor musun? Acaba beden şifalandıktan sonra mı ruh diyor? İkisi aslında birbiriyle bağlantılı bana göre de. Bunu bence yarın bir yayında konuşalım diyorum. Gülsüm gelmiş. Şu an Denizli'den onu görüyorum. Eskişehir'den Nevin'i görüyorum efendim. Zekiyeciğim çok teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Hulusi Bey, Mehmet

Bey, Sinan Bey, siz de hoş geldiniz. Ardından şöyle bir bakalım, kim diyor sadece kadınlar dinliyor bu programı? İşte buranın, buyurun diyorum erkek dinleyicilerim, yaşayın siz. Suzan'ımız, Nagihan'ımız ve adını okuyamadım. Mesela Esra Özyılmaz uzun zamandır yoktu. Hoş geldi. Ona da bir şarkı armağan edelim mi? Kendinize çok iyi bakın. Yarın saatler 10'u gösterdiğinde buluşmak üzere.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahlaktan kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Soykırımcı İsrail, Birleşmiş Milletler tesislerinden birini daha gasp etti. İşgal altındaki

0: Batı Şeria'da Filistinli mültecilere yardım ajansı İsrail unsurlarınca basıldı. Birleşmiş Milletler personeli zorla tesisten çıkartıldı. Nepal'de meydana gelen selin bilançosu ağırlaşıyor. Rasuva ve çevresindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi. Yüzlerce kişiden haber alınamıyor. Fenerbahçe'de hasret sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirin rövanşında deplasmanda Olympique Lyon'u 2-1 yenen Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff rövanş mücadeleleri bugün yapılacak. Beşiktaş Kaunas Žalgiris'te 20'de, Trabzonspor Ferencvaros'la 21.30'da karşı karşıya gelecek. Londra'da bir ilk gerçekleşti. Dünyada canlı yapay zeka desteğiyle beyin ameliyatı yapılan ilk hastanın tümörü başarıyla çıkarıldı. İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi 3-5 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. Organizasyon dünyanın önde gelen e-ticaret pazar yerlerini bir araya getirecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun.

0: Kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: Kurutma makinesi olmayanlar Doğru Beko'ya. Şimdi

Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

0: Seni konuşurum, hep seni konuşurum.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Radyo Turkuaz.
5: İstanbul 93.6,
6: 93.6.
5: Ankara 90.2,
6: 90.2.
5: İzmir 101,
6: 101.
5: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.

0: Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Ahlat'tan seslendi. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Soykırımcı İsrail, Birleşmiş Milletler tesislerinden birini daha gasp etti. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli mültecilere yardım ajansı İsrail unsurlarınca basıldı. Birleşmiş Milletler personeli zorla tesisten çıkartıldı. Zafer Bayramı'nda Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattında yolculuk ücretsiz yapılacak. Nepal'de Çin sınırına yakın Rasuva ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye çıktı. Yüzlerce kişiden haber alınamıyor. Muğla Seydi Kemer'deki Tlos Antik Kenti Tiyatrosu'nda 2023'te başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bir ilk de hayata geçirildi. Antik tiyatro güneş enerjisiyle aydınlatılacak. 2026 KPSS lisans sınavının genel yetenek genel kültür oturumuna ait sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar ais.osym.gov.tr

0: www.tr adresinden belgelere ulaşabilecek. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. İç kesimlerde 10 dereceye varan ani düşüşler bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
4: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var. Pilot Garaj Shop'a
5: ekspertiz. Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
6: Reklam. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Garaj Oto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 27 Ağustos 1908 yılında Hicaz Demiryolu hizmete girdi ve İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalkmış oldu.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis Ahlat'tan seslendi. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Soykırımcı İsrail, Birleşmiş Milletler tesislerinden birini daha gasp etti. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli mültecilere yardım ajansı İsrail unsurlarınca basıldı. Birleşmiş Milletler personeli zorla tesisten çıkartıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için heyecan dorukta. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gruplardaki rakipleri belli olacak. Lig aşaması kuraları Monaco'da saat 19'da çekilecek. Kripto para satın alma çılgınlığıyla iş modellerini değiştiren şirketlerin hisseleri düştü. Bitcoin hazinesi tutan şirketler piyasa değerinden geçen yıldan bu yana 80 milyar dolar kaybetti. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin kırtasiye alışverişleri artıyor. Alışveriş yapılırken ürünlerde ağır kimyasal madde riskine karşı mutlaka TSE ve CE işaretli olup olmadığı kontrol edilmeli. İstanbul'un barajlarının doluluk oranı düşmeye devam ediyor. 19 Ağustos'ta barajlardaki doluluk oranı %48,13 iken bugün itibarıyla 8 günde %2,97'lik düşüş kaydedildi. 27-28 Ağustos gecesi ay tutulması gerçekleşecek. Yüzeyinin %96'sı gölgede kalacak. Ay kızıl ve bakır tonlarında gözükecek. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Keyifler güzeldir, moraller güzeldir. Sesim ulaştığı her yere, herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Mutluyuz tabii Fenerbahçe'den dolayı. Dün ufak bir totem yaptım burada. Sanırım işe yaradı. Annem, kardeşim. Herkes farklı totemler yaptı. Neticesinde tabii bu bir şekilde insanların kendi kendine yapmış oldukları bir uğurdur. Biz de 18 sene sonra inşallah Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyoruz. Darısı inşallah Galatasaray'ın başına başarıyla birlikte, Trabzonspor'a, Beşiktaş'a bu akşam üstün başarılar diliyorum. Kalbimiz, dualarımız onlarla birlikte. Ülke puanı açısından, hem moral motivasyon açısından bunlar çok önemli şeyler. Artık kim Avrupa arenasına göğsünde ay yıldızımızla çıkıyorsa, her zaman olduğu gibi onun sonuna kadar duacısıyız, destekçisiyiz. Evet, 3 saati paylaşacağız, 3 saati yaşayacağız. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor bizi? Önce bir mesaj attığımızı hatırlatalım. Radyolarını yeni açanlara bir kez daha dile getirmiş olalım. Hazır mıyız? Mesaj attığımız devrede. Sesim de biraz bozuk olabilir, kusura bakmayın. Malum akşamdan epeyce bir sesimizi tükettik. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize, mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu. 505-188-30-0 mesaj attı. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaşım bana ait ve son paylaşmış olduğum fotoğrafın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Instagram Radyo Turkuaz.

Yine Instagram Utku ile İstekler, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün olsun. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun. O zaman ne diyoruz? Başlıyoruz.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Reklam.

Ağlıyorsam sen aldırma, ne güzel değil mi? Mikrofonu açtım, sesimden korktum. Vallahi niye böyle oldu bilmiyorum. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Öncelikle ufak bir içtimaya iştirak eden dostlarımıza da sonsuz teşekkürler. Sesimizi duyup da bize yazan, yine her daim olduğu gibi ortamlarına, mekanlarına konuk eden dostlara sevgiler, selamlar olsun. Aramıza kimler yeni katıldı onları da birazdan göreceğiz. İyi yayınlar dinleyen herkese selamlar olsun. Anneme sevgilerimi iletiyorum diyor Aslı gönderdiği mesajında. Sezer Yayınlar İzmir'den sizi dinliyorum diyor. Sefter Taş ve Fethi Şahin. Sıradaki şarkım sizlere de armağan olsun. Güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Sevgili Sezai'ye ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun. İzmir'de o kadar güzel dostlarımız var ki bizleri dinleyen. Onlardan bir tanesi sevgili Sezai Bey. Sana ve bütün sevdiklerine armağanımdır. Merhabalar, hoş geldiniz diyor Hayri. Canım eşim Yasemin'e, Büyükçekmece'den Vehbi, Nilüfer ve Enis'le beraber sevgi dolu selamlar yolluyoruz. Sabrımız, duamız olsun, kavuşmamız, şükrümüz diyor. Seni çok seviyorum, iyi ki varsınız diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlarımız. Selamlar, hoş geldiniz diyor. Evet, neşeliyim diyor. Mutfakta evin içinde temizliğimle beraber sizinleyim. İlk gelen şarkı da demiş, aileme ve sevdiklerime, eşime ve çocuklarıma armağan olsun diyor. Antalya'dan Gülnur peki. İrem Gül Trabzon'dan dinliyor, kolay gelsin. Yemek yapıyorum ve sizi dinliyorum diyor. Ellerine sağlık, bereketli olsun. Ankara'dan Mersin'e seyahat eden Ergin, Gökhan ve Şeyda'dan bütün Türkiye'ye selamlar olsun demişler sevgili dostlar peki. Burası Radyo Turkuvaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin

Radyosu Tutkuyla İstekler devam ediyor. Saat 17'ye dek yanı başınızdayım, sizlerle birlikteyim. 505 188 30 çift 0.

Sizler de harikasınız maşallah. Yeşim İzmir'den dinliyor bizi. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Bakalım kimler var. Mehmet Bilici, Hatay Antakya'dan iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Çiğli'yi İzmir organizeden Çiğdem oğlumla iş yerinde çalışıyorum. Oğlum Kerem için sizden bir şarkı bekliyorum demişler. Peki. Esma'nın mesajı var. Maltepe'de evimde ders çalışırken bir yandan da sizi dinliyorum. Çok sevdiğim anneme selamlarımı iletiyorum diyor. Gönderdiği mesajda. Ayşen Eskişehir'den, sıradaki şarkım sizlere ve sevdikleriniz armağan olsun. Tatil dönüşü sizinle birlikte yolculuk yapıyoruz diyor. Sıradaki şarkı eşim Hasan ve bal kuzum Ayşe Su için. Sizi çok seviyorum. Mesaj yazdığımdan haberleri yok diyor. Sürpriz olsun diyor. Kübra Uşak'tan yazmış bizlere mesajını. İyi yolculuklar diliyorum size de. Özellikle sevgili Hasan Bey'e, evlatları Ayşe'ye. Rabbim güzel yazılar yazsın inşallah. Enver Ataşehir'den selamlar. Sıradaki güzel şarkı hayatımı güzelleştiren canım eşim Ayşem'e ve güzel insanlara armağan ediyorum diyor gönderdiği mesajda. Mesut yayınlar, Eskişehir'den kuaför Mesut. Sana ve sevdiklerine de armağanım olsun. Yıldız Silbe'den bir şarkı dinlettim az önce. Leyla Almanya'dan dinliyor. Aracımı yıkatıyorum diyor. Bir yandan da sizi buradaki Almanlara dinletiyorum diyor. Öğrensinler tabii değil mi şarkılarımızı. İllaki kulaklarına aşinadır. Galiba bir 4-5 milyon Türk var Almanya'da değil mi? Nazlı beni yayınlar, kolay gelsin. Giresun'da Dereli Alancı köyünden herkese selamlar. Şu anda fındık bahçesini bitirdik. Yolda yürüyoruz ve sizi severek dinliyoruz. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Bereketli olsun fındıklarınız. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor? Ufak ufak içtimalar alıyoruz. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar, sizler de buyurun. Instagram Radyo Turkuaz, yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız

Elvis. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyo.com

0: pilotgaraj.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22. Tatil Setur.

devam edelim. Hülya'nın mesajı var. Hoş geldin diyor. Seviliyorsun Bobonti'den selamlar. Ümit Silivri'den dinliyor. Mehtap Demir, o da biz dinliyor Trabzon'dan, eşim ve çocuklarım için. Kayağan'dan bir şarkı bekliyorlar. Duygu Sert Hanımefendi'ye ve bütün sevdiklerine İzmir'e selam olsun. Nihal iyi yayınlar. Sıradaki şarkı diyor Nagihan Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanımız olsun. Datça Muğla'dan çok sıcak diyor, bugün nefes alamıyoruz demiş İlda göndermiş olduğu mesajında. O zaman Bafra Asar Köyü'ne de selam olsun. Fındık ayıklıyoruz demişler. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Konya Akşehir'den sevgilerle sevgili Kadir Bey'e ve kıymetli ailesine sevgiler selamlar olsun. Urfa'dan Sibel, sıradaki şarkım sizler için. Birazdan bir Sezen Aksu şarkısı dinleteceğim sizi. Edirne'den selamlar. Sibel Can'dan bir şarkı bekliyor Ümran Hanım. Ben de buradayım diyor. Zeynep Hanım çok teşekkürler. Maltepe'ye sevgiler selamlar olsun. Ben de sizinleyim demişler. Her şey gönlünüzce olsun. İstanbul'dan selamlar. Sevim'in mesajı. Sevim için ve bütün sevdikleri için de armağanımız olsun. Dinleteceğim şarkı. Devam edelim o zaman Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz.

Herkes bir telaşta, herkes bir koşturmacada, öyle değil mi? Devam edelim, gelen mesajlara bir bakalım. Hülya Çevik, Aydın Nazilli Pamukören'den dinliyor bizi. Eşim ve çocuklarım için sizden bir şarkı bekliyorum demiş. Çok teşekkürler, selam olsun. Aleyküm selam, tebrikler diyor sevgili Kürşat. İnşallah iki takımla uzun yıllardan sonra. Galiba 2008-2009'daydı en son değil mi? İki takımla gitmiştik. Beşiktaş ve Fenerbahçe gitmişti yıllar öncesinde. Düşünün ki o zaman Instagram yoktu. Twitter daha yeni yeni. Facebook popülerdi falan yani. Bakalım kimler var? Adım Kemal Aydemir. Bursa'da yaşıyorum ve sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Erkan, iyi yayınlar Sivas'tan. Eşim ve çocuklarım için sizden bir şarkı bekliyoruz. Elmas Doğan Kırşehir'den, şu an ailemle sizleri dinliyoruz diyor. Sıradaki şarkım size ve çocuklarınıza armağan olsun. Hatay Antakya'dan Neslihan, eşime ve çocuklarıma diyorlar gönderilen mesajda peki. Sizlere de sevgiler, selamlar. İzmir Bornova'dan Emine, çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkım sizler için ve güzel ailenize armağan olsun benden, dinleteceğim şarkı. Elif ve Nisa Antalya'dan selamlar. Kardeşim Nisa için sizden bir şarkı istiyorum ve bir de annemiz Asya demişler. Ankara'dan Demet, esnafım diyor, güzel şarkılarınızla dükkan temizliyorum demiş. Bereketli olsun, selam olsun size de. Devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbo'dan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 27 Ağustos 1908 yılında Hicaz Demiryolu hizmete girdi ve İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalkmış oldu. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Devam ediyoruz. Artık bu saate yavaş yavaş toparlayacağız. Sevgili kuzenim Esen, o da şu anda beni dinliyor. Eren'le birlikte dershaneye gidiyoruz dedi. Kayıt yaptıracağız, hadi bakalım. Allah zihin açıklığı versin. Sevgili Eren, akşamdan mutluyuz öyle değil mi? Yıllar sonra. Biz Eren'le sürekli olarak böyle maç muhabbeti yaptığımız için Eren de iyi bilir. O da iyi bir Fenerbahçelidir. Yani akşam gerçekten nerede uyuduğumu şaşırdım. Gerçekten o şekilde yani. Sevgili Esen'e, kuzenime, Ece'nin de kulakları çınlasın. O da şu anda Amerika'da eğitimini görüyor. Allah kolaylık versin. Yusuf enişteye de buradan sevgiler, selamlar olsun. Yalova'da dinleyen, şu anda beni Alkım Tekstil'de çalışan, büyük bir ihtimalle oradan da dinliyordur arkadaşlar. Onlara da sevgiler, selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum. Yalova'ya da sevgiler. Merve Konya'dan dinliyor. O kadar sıcak ki diyor, buzdolabını boşalttım, birazdan içine oturmak istiyorum demiş. Eyvallah. Bütün Konyalılara sevgiler, selamlar olsun. Ama gerçekten o derece bir sıcak var değil mi dışarıda? Biz burada hissetmiyoruz. Akşam çıkınca anlıyoruz neyin ne olduğunu. Samsun Bafra'dan, Asar Köyü'nden selamlar. Bütün sevdiklerim için gelsin demişler gönderilen mesajda. Nagihan Hanım'a ve kıymetli ailesine de benden sevgiler, selamlar olsun. Kemal Almanya'dan, abicim öncelikle ekibe sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Bugün yeğenim Ceydam Kaleli ehliyet sınavını kazandı diyor. Ve amcası Kemal'i çok sevindirdi diyor. Onu seviyorum. Rabbim hayırlı günlerde sürmeyi nasip etsin demiş. Amin. Devam ediyoruz. Bu saati kapatıyoruz. Birazdan ikinci saate merhaba diyeceğiz. Bakalım ikinci saatte kimler bizimle birlikte.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Ahlat'tan seslendi. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Soykırımcı İsrail, Birleşmiş Milletler tesislerinden birini daha gasp etti. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli mültecilere yardım ajansı İsrail unsurlarınca basıldı. Birleşmiş Milletler personeli zorla tesisten çıkartıldı. Nepal'de meydana gelen selin bilançosu ağırlaşıyor. Rasuva ve çevresindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi. Yüzlerce kişiden haber alınamıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff rövanş mücadeleleri bugün yapılacak. Beşiktaş, Kaunas Žalgiris'te 20'de, Trabzonspor, Ferencvaros'la 21.30'da karşı karşıya gelecek. Akaryakıt ürünlerinden motorine 5,36 TL indirim yapıldı. İndirimle İstanbul'da litresi 77,37, Ankara'da 78,47, İzmir'de ise 78,76 liraya geriledi. Balıkçılar bu sene palamut bolluğu yaşanacağını belirtiyor. Geçen yıl hamsinin iyi çıktığını ifade eden balıkçılar, bu yıl Karadeniz'den inanılmaz miktarda palamut çıkacağını söylüyor. Yeni av sezonu 1 Eylül'de başlıyor. Sosyal medya devi Meta, Facebook ve Instagram'ın çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiasıyla yargılandığı davada uzlaştı. ABD'deki 29 eyaletin dava açtığı şirket 17 milyar dolar ödeyecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: sana, kalp sancı sana, yok ilişmem bir daha.
1: İkinci saatimizdeyiz. Hıdır merhabalar. Güneş Han seni dinliyoruz demiş. Selam olsun sana. Özellikle Osman Metin abimizin doğum günüydü diyor. Nice yıllara diliyoruz demiş sevgili dostumuz. Selam olsun size de. Selamlar Bursa'dan Ezgi. Kızım Asel ve eşim için sizden bir şarkı bekliyorum demiş. O şarkıyı bugün dinleteceğim ilerleyen dakikalarda. Sana da armağan olsun. Ezgi için, kızı Asel'e ve kıymetli ailesine benden sevgiler, selamlar olsun. Zeki Düzce'den eşim Serap Hanım'a sevgilerimi sunuyorum diyor. Bursa'dan Kübra, bugün kızımı liseye kaydını yaptırdık diyor. Hadi bakalım ne kadar güzel, hayırlı uğurlu olsun. Daha nice güzel okullarını görün, üniversiteyi görün. Tezlerini görün, değil mi? Lisans eğitimlerini görün, her şey gönlünüzce olsun. Ayten Esenler'den selamlar. Bütün Turkuaz ailesine, sevgili eşim Selahattin Ertaş'a armağan olsun diyor. Ayten Hanım'a ve bütün sevdiklerine de sevgiler, selamlar. Menekşe ben sıradaki şarkıyı kendim için istiyorum diyor. Mualla, iyi yayınlar diliyorum İzmir'den selamlar. Dün benim doğum günümdü diyor. 32 yaşını doldurdum diyor. Eşimle 18 yıllık evliyiz ve beni en marjinal doğum günü partisine götürdü demiş. Bilin bakalım neresiydi diyor. Toplu sünnet düğününe mi gittiniz peki? Selam olsun size de. Ama güzel bir fikir değil mi?

0: Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoba
1: Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz Gün'ün şarkısının hemen ardından. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Merhabalar Cennet, ben Almanya'ya dan yola çıktık diyor, Acı Payam'dan. Eyvallah, selam olsun. Almanya Acı Payam'dan mı yola çıktınız? Dönüyorsunuz galiba değil mi? Hayırlı yolculuklar olsun. Almanya'ya doğru gidiyoruz demişler. Acı Payam'a sevgiler, selamlar olsun. Cennet Hanım'a, kıymetli eşi Hamdi Bey'e, Sarı Papatya'm İlayda ve Nefesim Zeynep Ecrin için diyor göndermiş olduğu mesajına Cennet Hanım. Yolunuz açık olsun, Allah'a emanet olun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Gurbete doğru dönüş yolunda olan bütün dostlarımıza da sevgiler, selamlar. Merhabalar, sizinle işlerimizi eğlenerek yapıyoruz demiş. Meryem'e iyi ki geldin diyorum, hoş geldin diyor gönderdiği mesajda. Neslihan Samsun'dan, kızım ve oğlumla Samsun'dan seyahat etmekteyiz demişler. Sizler için bir şarkım var, birazdan dinleteceğim size de. Sevgiler, selamlar olsun sevgili dostlar. Hakan'ın mesajı var İzmir'den, sevgili Hakan. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Her şey gönlünüzce olsun. O zaman hazır mıyız? Devam edelim Utku ile isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz.

8 yaşındaydım. Mavi Mavi kasetindeydi. Gerçi ilk versiyonu dinletecektim ama biraz daha gündüz formatında olduğu için biraz daha düzenlemeli ve yeni versiyonlarından birisini dinlettim. İmparatorun İbrahim Tatlıses'in. Devam edelim. Cennet. Denizli Acıpayam'dan çıktık diyor. Almanya'ya doğru gidiyoruz. Onların beklediği şarkıydı. Kırmadık dostlarımızı. Özellikle çok sevdiğim eşim Hamdi, kızlarım Sarı Papatya'm İlayda ve nefesim Zeynep Ecrin için demişler. Bir kez daha hayırlı yolculuklar diliyorum sizlere. İsa, iş yerinde kahvemi yudumlarken dinliyorum sizi. Teşekkür ederim. Senin de her şey gönlünce olsun. Sana ve bütün sevdiklerine de armağan olsun. İzmir'den Sezer Karakurt. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Arzu'nun mesajı var. Mersin Tarsus'tan sevgili eşi Mesut'la beraber dinliyoruz sizi. Selam olsun size de. Yeşim'in mesajı, kahvem elimde sizi dinliyorum diyor. Yaklaşık olarak bir saat önce göstermiş. Daha yeni görüyorum mesajları. Canım annem ve babam için gelsin. Selam olsun size de. Hatır Antakya'dan Nehir ben. Sıradaki şarkı annem, babam ve kardeşlerime diyerek duygularını paylaşmışlar. Peki. Aydeniz, şu an kızımla dinliyoruz sizi. Tatil için valiz hazırlıyoruz. Sevgiler, selamlar. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Sizlere de şimdiden iyi tatiller diliyorum. Keyifli, güzel bir tatil olsun sizler için. Şimdi 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: Soto Expertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: hareketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Spor ayakkabı seçerken öncelikle kullanım amacını belirlemek önem taşıyor. Koşu, yürüyüş veya günlük kullanım için tasarlanan modellerin özellikleri farklılık gösterebiliyor. Ayağın doğal hareketine uyum sağlayan, yeterli alan sunan ve ayağı iyi destekleyen modeller daha konforlu bir kullanım sağlıyor. Taban

Yapısı, yastıklama, nefes alabilirlik ve ayakkabının ağırlığı da seçimde dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca dayanıklılık ve fiyat performans dengesi de göz önünde bulundurulmalı. Doğru modeli seçerken konfor ve fiyat performans dengesini de gözetenler için Idefix Spor Outdoor haftasına özel seçili spor ayakkabılarında %40'a varan indirim fırsatı Idefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi Idefix'te. Idefix bilgilendirdi.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Cemile İzmir'den sizi dinliyorum diyor. Misafirler için yemek yapıyoruz demiş. Kolay gelsin sana ve eşine. Giresun Merkez Yazlık Köyü'nden yazıyorum. Fındık topluyoruz. Eşim Gülcan, kızlarım Duygu ve Gülşah için bir şarkı istiyorum demiş sevgili Ali Bey. Ali Kılınç ve orada dinleyen dostlara da selam olsun. Bereketli olsun. Nurcan abi diyor, buyurun çay hazır diyor. Sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Ellerine sağlık. İçmiş kadar olduk. Refik hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum diyor. Bütün takımlarımızın yolu açık olsun inşallah diyor. İnşallah diyelim. Ülke puanı açısından çok önemli. Mesela bizim tam üstümüzde Belçika var. Yani Belçika futbolu mu, Türkiye futbolu mu? Bence Türk futbolu daha önde gibi gözüküyor. Yani diyecek tek şey bu. Onları da yenersek, böyle bir ilk beşin içerisine girersek o büyüklüklerdeki, o da harika olacak. Süreyya'nın mesajı, o da bizi dinliyor. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Özellikle Ahmet Can için demiş gönderdiği mesajda. Niğde'den Tuğçe Özkul, bütün sevdiklerim için bir şarkı. Mustafa, o da bizi dinliyor. Denizli Bağbaşı'nda Tev Anadolu Lisesi yanındaki terzi dükkanında dinliyorum sizi demiş. Peki, sizlere de hayırlı işler diliyorum. Her şey kalbinizce olsun. Nur Sever, kıymetli dostum. O da şu anda beni dinliyor. Nur Sever için ve bütün sevdikleri için. Zerrin, ben sizi Almanya Berlin'den, o işsiz parklardan birisinde uzandım diyor. Havanın tadını çıkartıyorum ve sizi dinliyorum demiş. Bütün kalp acısı yaşayanlar için gelsin demiş. Zerrin Hanım göndermiş olduğu mesajında. Hadi dinleyelim, devam edeceğiz.

Devam edelim Sadık. Merhabalar, senin de her şey gönlünce olsun. Özellikle diyor 26 yıl önce kaybetmiş olduğum abimin diyor bugün ölüm yıl dönümü. Bugün onun anısına bir şarkı çalar mısın diyor. Magosa Limanı istemiş. Birazdan dinleteyim o zaman, olur mu? Reklamların ardından. Nurlar da yatsın. İsmail Efe Ağcan, abi senden bir şarkı istiyorum. Kolay gelsin diyor sevgili İsmail'e ve bütün sevdiklerine. Ayşenur Antalya'dan, en sevdiği bir günde yine sizi dinliyorum demiş. Günüm harika başladı, her şey gönlünce olsun. Minik bebeğim için sizden bir şarkı bekliyorum. Sevdiğim arkadaşım gelmiş diyor. Sıradaki şarkı arkadaşım Nuran için diyorlar gönderilen mesajda. Sizlere de armağan olsun. Mardin'den selamlar. Özlem ben. Çok sevdiğim eşime armağan ediyorum. Temizlik yaparken sizi dinliyorum diyor. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Şüheda'nın mesajı. Sıradaki şarkı Kırşehir'deki babama. Seni çok özledim babacığım diyor. Hep arkamda dağ gibi durduğun için yanımda olmasan bile en büyük dayanağım olduğun için seni çok seviyorum diyor. Çok teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun. Ne diyelim, Allah tez vakitte kavuştursun. Yolculuğumuza eşlik ediyorsunuz. Sıradaki şarkı eşim Muhsin'e gelsin diyor. Diyarbakır'dan selamlar olsun diyor Nur gönderdiği mesajında. O zaman hazırsanız dinleyelim. Güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. 505 188 30 çift 0.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot
2: Garaj Şoför Ekspertiz. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Reklam. Sivi Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
5: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 27 Ağustos 1908 yılında Hicaz Demiryolu hizmete girdi ve İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalkmış oldu. Güzellikler
5: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Tabii halen dün akşamki maçın yankıları da devam ediyor bu arada. Bir arkadaşımız yazmış. Abi diyor, istemediğim 4 takım var. İnşallah onlardan hiçbirisi çıkmaz diyor. Hangileri? Real Madrid, Manchester City, Paris Saint Germain, Liverpool değil mi? Ben de hiç istemem. Ama şimdi 3. torbada olduğumuz için şöyle bir durum var. 1. torbadan hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a 2 tane takım gelecek. İnşallah en orta halleri gelir. Inter falan gibi böyle. Ben öyle düşünüyorum. Yani inşallah o tarz takımlar gelsin. Hiç olmazsa başa baş mücadele edebilelim. Önemli olan inanmak. Her şey bir yana, öyle değil mi? Şu anda annem beni dinliyor. Öpüyorum ellerinden canım annemin. Aynı zamanda Güngör teyzeme, seçildi orada. Sizlere güzel bir şarkı hazırladım. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Merhabalar Hülya Hanım. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Aydın'a, Nazilli'ye sevgiler, selamlar. Raşide Hanım, Manisa'dan sevgilerle. Her gün olduğu gibi bugün de kızım Esra ile beraber dinliyoruz sizi. Bizim için bir şarkı çalar mısınız diyor. O şarkıya da bakacağım son saat içerisinde. Merakta kalmayın, olur mu? Devam edelim Utku ile isteklere. Az önce bir kardeşimizin ricası vardı, yerine getireceğim. Hemen ardından sözü son saate doğru taşıyacağız. Hadi dinleyelim, devam edelim. Uyan.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı. Terörsüz Türkiye süreci istikrarlı ilerlemeli, terör örgütünün feshi ve silahların teslim süreci diğer kurumlarla koordine şekilde yürütülecek açıklamasında bulunuldu. Nepal'de her geçen dakika bilanço ağırlaşıyor. Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'i hedef aldı. İsrail, Türkiye'den çekiniyor. Türkiye'nin oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekiniyor. Biz bunu da ortaya koymak zorundayız, dedi. Rusya, hazırız, dedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin çözümü için müzakerelere açığız, Rusya hedefe barışçıl yollarla ulaşmayı tercih ediyor, ifadelerini kullandı. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. İç kesimlerde 10 dereceye varan ani düşüşler bekleniyor. Kur korumalı mevduat hesabı tarihe karıştı. Bakiye geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi. Serbest piyasada gram altın 7110, dolar 48.14, euro ise 56.16 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

devam ediyoruz. Erzurum'dan selamlar Serap, ben nasılsınız diyor. Biraz önce diyor, iki gündür sizi dinleme fırsatı bulamadım diyor. Radyomu biraz önce aldım demiş. Peki, selam olsun sana. Evim halen çok kalabalık diyor. İnşallah diyor haftaya pazartesi günü daha net bir şekilde dinleyeceğim demiş sevgili kardeşimiz, eyvallah. Mudanya'dan selamlar Ergün. O da bizi dinliyor. Ergin Çabuklar'a sevgiler, selamlar olsun. Yunus Niğde'den, sabahtan akşama kadar araba kullanıyorum ve o süre içerisinde sizi dinliyorum severek demişler. Çok teşekkürler. Çok sevdiğim Tuğba'ma armağan olsun diyor. Az kaldı ya, sabır diyorum diye iletmiş mesajını. Merhabalar, iyi yayınlar. Sıradaki şarkıda sana armağan olsun. Sevgili Mehmet için ve bütün sevdikleri için de hediyemdir. Çok teşekkür ederim. Her şey kalbinizce olsun. Kahramanmaraş'tan selamlar. Çok sevdiğim dostum, sırdaşım Alparslan için gelsin diyor. Melek Sökmen göndermiş olduğu mesajında. Gülnur, o da bizi dinliyor. Antalya'dan harika gidiyorsunuz diyor. Sağ olun, eksik olmayın. Hülya Çevik, ben teşekkür ederim. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. Aydın'a sevgiler, selamlar. Kış hazırlıkları yaparken kızım Begüm Berra ile beraber severek dinliyoruz demiş Meryem Türen gönderdiği mesajında. Sizlere de sevgiler, selamlar. Devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvas. Yine Instagram Utku ile istekler. Birazdan oradaki mesajları da okuyacağım. Kimse merakta kalmasın dostlar.

0: Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Reklam.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Akdeniz turizminin ve ticaretinin can damarı olacak Antalya-Alanya Otoyolu projesindeki son durumu açıkladı. Proje genelinde %30 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını bildiren Bakan Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla 2,5 saat süren yolculuğun 36 dakikaya ineceğini ve yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacağını duyurdu.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

bilmesin o felek. Aile okumuş, Enes de dinliyoruz siz demiş konteynerde. Selam olsun size de. Sıcakta zor olmuyor mu konteynerde dinlemek? Dilek, o da bizi dinliyor. Sevdiklerim için bir şarkı. Hatay'dan Esra Koçak, Antakya'dan canım eşim için gelsin onu çok seviyorum diyor. Severek dinliyoruz. Selam olsun size de güzel insanlar. Süleyman'ın mesajı var. Utku Bey diyor, çocukluğumdan beri dinlerim sizi diyor. Bir Müslüm Baba yollar mısın diyor. Rize'den Aşık Süleyman, Aşık Sülo, selam olsun. Sülo benim çok eski dinleyicim. Herhalde bir 30 senesi var mı ya da 25 senesi, kesin vardır. İstanbul'dan merhabalar. Nilüfer'den bir şarkı istiyoruz demiş sevgili Mahir Erdemci. Sizlere de selam olsun sevgili dostlar. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Şimdi o zaman önce bir istek şarkısı vardı, onu yerine getireceğim. Hemen ardından da madem öyle eski dostlarımız da dinliyor, güzel bir Müslüm Gürses şarkısıyla şöyle biraz 90'lara gidelim, ne dersiniz? O zaman önce Ersay Üner şarkısı, ardından minicik bir ara, aranın ardından Müslüm Baba'yla devam edelim.

16.24 saatler. Artık son yarım saatimiz neredeyse. Merhabalar, Fatma ben. Çalışma arkadaşları için bir şarkım var, birazdan dinleteceğim. Kadir ailemle Trabzon'a gezmeye gidiyoruz. Tabii ki turkuaz açık diyor. Kardeşlerim Zehra, Beyza ve anneme hediye olsun. İyi yolculuklar diliyorum, iyi tatiller. Nur İskenderun'dan selamlar. O zaman bizden de sizlere armağan olsun. Eskişehir'den selamlar. Abi ben Furkan, anne ve babama bir şarkı çalar mısın diyor. Selam olsun sevgili Güven için ve kıymetli ailesine de benden sevgiler, selamlar. Ayrıca Ümran'ın mesajı var. Ben teşekkür ederim, her şey kalbinizce olsun. İzmir'den selamlar. Sizden bir şarkı bekliyoruz demiş Suna Hanım'a ve bütün sevdiklerine de ithafen. Birazdan dinleteceğimiz şarkı sizler için de gelsin. Devam edelim o zaman Utku ile isteklere. Bir mesajım daha vardı burada. Daha fazla bekletmek istemiyorum dostlarımızı. Sevgili Kaan Çoban, İzmir Poligon'dan yazıyorum. Bayan kuaförüyüm demiş ve şu anda sizi dinliyorum. Sevgili Kaan'a ve orada dinleyen bütün arkadaşlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Şoba Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
1: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
1: İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz. Şansa kalmaz işimiz, umran otomobil.

0: şey.
1: Anladım, her şey sensin. Devam edelim. Artık son 25 dakikamız. Bakalım şu anda dostlarımız nerelerden dinliyor. İsmail, çok teşekkürler. Senin de her şey gönlünce olsun. Sana ve bütün sevdiklerine bir şarkıyla eşlik edeceğim. Diyarbakır'a sevgiler, selamlar. Selam Turku'a, selam Utku. Uzun bir aradan sonra Cem Hoş'tan merhaba. Cem Hoş, hoş geldin. Sana da armağanım olsun, birazdan dinleteceğim şarkı. Merhaba, günaydın diyor Emel Hanım uzaklardan, New York'tan sevgiler, selamlar. Sıradaki şarkı seçimini size bırakıyorum demiş. O zaman sizlere de hediyem olsun. Emel Hanım'a ve bütün sevdiklerine de güzel bir şarkım var. Merhabalar, şu an arabada seni dinliyoruz, seyir halindeyiz. Sizden arabada olan Belgüzar, Hüseyin, Hıdır ve Dile'ye selam gönderir misiniz demiş. Dilek Hanım yazmış olduğu mesajda, peki devam edelim. Önce istek alan şarkılardan birisi vardı. Birkaç mesajım daha var, onları da okuyayım. Ardından toparlamaya geçeceğiz çünkü. Mehmet, çok teşekkürler. Sana ve sevdiklerine darmanım olsun. İpek, o da bizi dinliyor. İskenderun'dan İpek için ve bütün sevdikleri için. Nihal, çok teşekkürler. Senin de her şey gönlünce olsun. O zaman ne yapalım? Önce istek alan iki şarkıyla buluşturacağım sizi. Az sonra programı yavaş yavaş toparlayacağız. Bakalım son vedada kimler bizimle beraber ve nerelerden dinliyorlar? Kısa kısa isim ve şehir yazarak bana ulaşabilirsiniz. 505 188 30 00.

0: Evet, hop dedik ayağında geldi. Bu arada tebrik de etmedin kardeşini.
1: Genel tebriği sosyal medyada yaptım ama.
0: Yaptın değil mi? Ben çünkü daha yeni gördüm seni. Biz böyle stüdyodan çıkamıyoruz bazı durumlarda. O yüzden de. Evet, ben artık müsaade isteyeceğim sizden. Nuran, ben de geldim diyor İncirli Oba'dan. Örgü örerken dinliyorum sizi, kolaylıklar diliyorum. Urfa'dan Eylem, son şarkı sizler için ve sevdikleriniz için armağanım olsun. Bakalım son çalacağım şarkıları beğenecek misiniz? Değerli bir üstadla vedamızı gerçekleştireceğiz. Kayahan Usta'nın harika şarkılarından birisiyle baş başa bırakacağım sizleri. Bu akşam Trabzonspor ve Beşiktaş'a üstün başarılar diliyorum. Ülkemizi gururlandırsınlar. En güzel sonucu alıp gelsinler. Ülke puanımız yükselsin. Moralimiz düzelsin. Daha da güzel günlere hep birlikte kulaç atalım, olur mu? Ben müsaade istiyorum. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte, saatler 14'ü gösterdi, yeniden kavuşmak ümidiyle mutlu, huzurlu, güzel bir gün olsun. Söz şimdi, haber spikeri gibi yapayım. Söz şimdi, hop dedik Ayhan'da.

0: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Bugün Getir Büyük'te 6'lı 1,5 litre kuzeyden su 99 lira, 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir,
3: getir. Reklam.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı. Terörsüz Türkiye süreci istikrarlı ilerlemeli, terör örgütünün fesi ve silahların teslim süreci diğer kurumlarla koordine şekilde yürütülecek açıklamasında bulunuldu. Nepal'de her geçen dakika bilanço ağırlaşıyor. Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'i hedef aldı. İsrail, Türkiye'den çekiniyor. Türkiye'nin oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekiniyor. Biz bunu da ortaya koymak zorundayız, dedi. Balıkçılar 1 Eylül'de Vira Bismillah diyecek. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de yaklaşık 1500 gırgır ve troll teknesi yeni sezonda denize açılmak için hazırlıklarını tamamladı. 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı doğrultusunda Ulusal Yapay Zeka Kurulu faaliyete geçecek. Kurulun başkanlığında bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alacak. Okullar 14 Eylül Pazartesi günü açılıyor. İstanbul'da da bir dizi önlem alınacak. 6-16 saatler arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak. Yol bakım çalışmalarına bir hafta ara verilecek. Yapay zekayla bir ilk daha gerçekleşti. İngiltere'de 48 yaşındaki Reese Hibbert, canlı yapay zeka desteğiyle beyin ameliyatı geçiren dünyadaki ilk hasta oldu. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Hop Dedik Show'da.
0: Radyo Turkuaz Haber.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Muhterem Sami, bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Radyo Turkuaz'da Lubex motor yağları Hop Dedik Show zamanı. Utka'da teşekkürlerimizi iletelim. Şu dakika itibariyle artık nöbeti devralalım. Her gün olduğu gibi bugün de yine 8'e kadar buradayız. Radyo bir arkadaş, radyo bir dost.

0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. Saat 6 gibi de ortaya birkaç konu atacağız.

0: Görüşmek üzere.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB. Garaj Oto Ekspertiz. Anahtar teslim, mutluluk.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz.

0: Uçarken kazanması var, sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Yani o yıllarda çok modaydı. İyi de oldu, yine hatırlattık. Dostlar, abone. Nereden baksanız bir 40 senesi oldu bu şarkının ya. 1991 hesabım çok kıymetli değildir ama 35-40 senesi var valla. Sanki dün gibi değil mi? Zaman ne çabuk geçiyor ya. 1991 doğumlu bu şarkı. Efendim iyi akşamlar.
1: Hop dedik Ayhan, Malatya'dan selamlar.
0: Selam.
1: 18 yıl sonra Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına bir Türk olarak tabii ki de sevindim ama bir Galatasaraylı olarak biz her sene var olduğumuz yerdeyiz.
0: Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe ve Fenerbahçelileri de tebrik ediyoruz. Şampiyonlar Ligi kurası da bu akşam değil mi? Saat 19'da çekilecek. Benim yayın

0: Onlara da başarılar dileyelim. Nurhan sen de hoş geldin. Buyurun iyi akşamlar.
1: Ayhan abi ben Kemal Aydemir, Bursa'dayız. Ha. Babam ve kardeşimle beraber trafikte seni dinliyoruz. Bir de bizim için bir şarkı çalarsan mükemmel olur, seviyorsun.
0: Ay konuşamadım, gönderirim sen merak etme. Küçük kardeşim ne güzel bir anons yaptı vallahi. Aferin. Antalya selamlar, ben Eymen, Ayşem de yoldayız. Eyvallah, iyi yolculuklar. Bursa'dayız Süleyman. Çok eski dinleyicinim diyor. Evliliğimizin 30. yılı, sizden ricam. Eşim Emine ve bana bir şarkı. Gönderirim, gönderirim. 30 sene, bir yastıkta 40 yıla 10 kalmış. Haydi bakalım, ha gayret diyelim dostlar. Devam edelim, burada kim var acaba?
2: Merhaba Hopdedi Hayhan. Ben Deva, 10 yaşındayım. Seni Elazığ'dan diliyoruz.
0: Oy ne güzel.
2: Burada annemle birlikte ekşili köfte yoğuruyoruz.
0: Ekşili
2: köfte. Seni çok seviyoruz. Ay. İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olasın.

0: bahçede fındık topluyoruz. Fındık dönemi tabii ki. 28. Çatanaklara buradan selam olsun. Kolaylıklar diliyorum sevgili Turan. Küçük oğlum Talha 9 yaşına giriyor. Şu mutfakta ona bir doğum günü pastası hazırlıyorum. Aa ne güzel. Tuğba, doğum günü kutlar mısın? Tabii ki kutlarım. Talha, ismin çok güzel bu arada. Çok da yakışıklısın. Fotoğraftaki sensen eğer. Tebrik ediyorum. Doğum gününü kutlu ediyorum. Kutluyorum. Bir reklam arası.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima senin.

0: yayınlar. İstanbul'dan İsmail ben.
1: Evet, buyurun.
0: Sıradaki şarkıyı bacanağım İzzet'e gönderiyorum, biricik bacanağıma.
2: Sev beni, seveyim seni.

0: sunuyor. Ben de maksat vatandaş. Güzel zaman geçirsin. Huzurlarınızdayım efendim.
1: Hayırlı yayınlar olsun Ayhan.
0: Buyurun.
1: Hoş geldik Ayhan.
0: Efendim.
1: Ayhan, Osmaniye'den İsmail.
0: Osmaniye'den İsmail.
2: Aman mühürüm, üstadım. Şükür gülüştürene.
0: İsmail Bey.
1: Sıradaki parçayı İbrahim Karkın'a gelsin.
0: Tamam.
1: Beni takip ediyor, idare etsin.
0: Okey.
1: Artı yine yanıyor bu Osmaniye
0: ya. Sıcak değil mi? Peki devam edelim. Aydın'dayız, Yeşim. Arkadaşım Ayşegül, o da sizi dinliyor, ona bir selam. Ayşen, ben de kavuşlu kek yapıyorum, akşam maç var. Akşam takımlarımıza başarılar. Naim Bey teşekkür ederim, çok naziksiniz, sağ olun. Milat Bey, onu bir dinlemem lazım, çok uzun bir dakika, bir bakacağım ama nedir ne değildir. Buyurun.
3: Ayhan abi iyi yayınlar.
0: Buyurun.
3: İstanbul'dan İsmail ben.
0: Buyurun.
3: Sıradaki şarkıyı bacanağım İzzet'e gönder.
0: Aa, bunu yayınlamıştık ya. Pardon. Mesajlar karıştı vallahi bir anda. İzmir'deyiz. Sinan, sana da bir selam. Ailecek seni dinliyoruz. Eşim Belma, çocuklarım Ege ve Deniz. Peki. O kalanları sen kendin söyle onlara.

0: %65 seviyesinde. Şöyle bir bakıyorum. Şimdi bugün ayın 27'si. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları var bu kapsamda. Kapatılacak yollar İstanbul Valiliği ile valiliğin kararıyla. Vatan Caddesi'nde biliyorsunuz her daim bayram zamanı orada. Güzel bayram geçidi yapılır. Yine bu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda olacak. Onu da iletelim sizlere. Onun dışında çok büyük önemli bir şey yok. Akşam yoğunluğu. Bir reklam arası verelim dostlar.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini...

0: ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot garaj oto
4: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot garaj oto
5: ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: Oto rapor, oto ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Andayız Celal. İş çıkışı sizleri dinliyoruz Emin'le beraber. Eyvallah. Konya'dayız Ayşe. Eşim Özgür'le. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Seni dinliyoruz peki.
1: İyi akşamlar Erhan abi. Şanlı falan Serap amcamla.
0: Serap'cığım.
1: Serap'a bu sıcakta.
0: Serap.
1: Fotoğrafı topluyoruz.
0: Bir bakayım ben, video yollamışsın. Ha. Allah kolaylık versin. Ürününüz bol olsun inşallah. Bol kazanç diliyorum. İstanbul iyi akşamlar.
2: Selam Abdülik Ayhan.
0: Selam.
2: İstanbul Hazırköy'den. Bayram ben.
0: Bayram hoş geldin.
2: Aktif olarak trafikteyim. Daha okullar açılmadı.
0: Evet, okulların açılması, hatta bazı sınıflar hazırlık amacıyla daha erken açılacak. Eylül'ün başı gibi. Şu anda trafik yoğunluğu İstanbul'da %67. Okulların açılmasıyla beraber. Şu anda durum ne peki? Daha
2: yani bu İstanbul trafiğinin hali ne olacak bilmiyorum. O henüz okullar bile açılmadı yani.
0: Anladım. Teşekkür ediyorum. Araba çok yani. Otomobil sayısı çok fazla. Nüfus çok fazla. Okullarda açılınca daha da hissedeceğiz bunu. Öyle gözüküyor. Dostlar, Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Arzu edenler. Kimseyi zorlamıyoruz tabii ki. Radyo Turkuaz ya da Hop Dedik Ayhan. Tabii X'de varız, Facebook'ta da varız. Dileyenler bizleri oralardan takip edebilirler. Adettir sosyal medya. Biz de bekliyoruz. Saat 6 gibi de ortaya konu atalım. O konu üzerine, hatta bir değil iki konu atalım. O konular üzerine sizlerle konuşalım. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Anlaştık mı? Efendim? Efendim?
3: Çabuk buraya gel.
0: Tamam geliyorum. Hadi bir iki şarkı dinleyelim.

0: Gökhan mesajını aldım. Bakarız. Şimdilik iki konu var ama sen de katılımını yap iki konuya ilerleyen dakikalarda. Buyurun.
1: Ayhan Bey, Girasun Merkez, Keşapkayabaş köyünden. Aydın. Buyurun. Ben.
0: Buyurun.
1: Fındık bahçesinden sevgiler, selamlar.
0: Eyvallah. Fındık hasat zamanı tabii ki. Şu an fındık toplayanlar da bizleri yoğun bir şekilde dinliyor. Onlara da kolaylıklar diliyoruz.
2: Çok teşekkür ederim canım benim.
0: Öyle ama. Konya'dan Yavuz Bey mesajı aldım, ona da bir bakalım.

0: Ayrıntılı bilgi işcep ve maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
3: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
5: Chery. Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanya.

0: Yi kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 27 Ağustos 1908 yılında Hicaz Demiryolu hizmete girdi ve İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalkmış oldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Efendim.
1: Çabuk buraya gel.
0: Tamam geldim. Reklam verdim, ne yapabilirim, o yüzden yani yoktum anonsta. Şu an buradayız dostlar. Konya'dayız, Yavuz Bey bir şikayeti var, buyurun.
2: Ayhan Bey, Konya'dan Yavuz Danış ben.
0: Buyurun.
2: Bu konu hakkında değinmek istiyorum.
0: Tamam.
3: Evet, buyurun.
2: Şimdi büyük surat motorları var. Şehir içinde de kullanılan 1000'lik, 600'lük, 1200'lük.
0: Çok ses
2: bu arkadaşlar
0: çıkıyor.
2: Gündüz kırmızı sağa yaklaştığı zaman boştayken motoru kocaman bir bağırttırıyorlar.
0: Evet.
2: Etrafa kocaman bir ses veriyorlar.
0: Evet.
2: Sonra gece 10'da, 10.30'da, 11'de bağırttıraraktan sokaklarda geziyorlar.
0: Evet ya.
2: Yaşlıları, bebekleri, evet, çocukları, ya, insanları rahatsız etmeyeyim diye hiç düşünmüyorlar. Sadece kendi egolarını tatmin ediyorlar.
0: Tam da öyle.
2: Bu normal bir davranış mı o motoru aldığı için? Yoksa insanlar rahatsız olursa olsun mu olmasın mı? Ben bu kısma çok buluyorum. Bu konu hakkında bir yorum açmak istiyorum eğer siz de kabul,
0: peki,
2: ederseniz.
0: Teşekkür ederim. Biz de buradan soralım. 0505-188-30-0. Özellikle böyle güçlü motosiklet kullanan arkadaşlar. Şimdi motosikleti kullananların bir kültürü var. Motosikleti gerçekten kültürlü kullanan arkadaşlar var. Bir de işte böyle işin cılkını çıkaranlar var. O yüzden motosiklet kullanıcısı arkadaşlarımız varsa onlar cevap verebilirler. Geçen gün ben de bir Reels videoda denk geldim. Üst kattan çekmişler apartmanın. Sabaha karşı 2 mi 3 mi ne birisi... Motoru da bir acayip ses çıkıyor, ondan da bana. Ama nasıl itici ses çıkarıyor, nasıl itici, ara gazı da veriyor. Arkadaş, gecenin ikisinde senin derdin ne? Senin derdin ne ya?

0: O ne be?
1: Evet ya. Hani bazen yani bu tip insanları bulunca mahalleli de sinirleniyor, küfürleşiyorlar ya. Ortam şuna dönüyor.
2: Var ulan.
1: Buna da dönsün istemeyiz ama bir yorumunuz var mı?
0: Döverim seni. Hepinizi döverim lan.
1: Yorum yapmak isteyenler varsa Konya'dan Yavuz Bey. Ya bu güçlü motosikletleri niye bağırtıyorsunuz? Hastası olan, yaşlısı olan var. Gecenin bir vakti uyuyan var. Yani keyifli biniyorsanız binin falan. Ara gazları nedir diye soruyor. Bunu yapanlar ya da yine motosikletçi arkadaşlarımız varsa, eleştirmek isteyenler varsa onlar da mesaj yollayabilir. Sesli gönderin. Mesela şöyle 15-20 saniye ses kayıtlarıyla. Önce buna bir bakalım. Mesaj gelirse, insanların ilgisini çekerse. Sonrasında bizim konulara geçeriz. Dostlar, saatlerimizi ayarlayalım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı. Terörsüz Türkiye süreci istikrarlı ilerlemeli, terör örgütünün feshi ve silahların teslim süreci diğer kurumlarla koordine şekilde yürütülecek açıklamasında bulunuldu. Nepal'de her geçen dakika bilanço ağırlaşıyor. Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye yükseldi. Soykırımcı İsrail, Birleşmiş Milletler tesislerinden birini daha gasp etti. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli mültecilere yardım ajansı İsrail unsurlarınca basıldı. Birleşmiş Milletler personeli zorla tesisten çıkartıldı. Zafer Bayramı'nda Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattında yolculuk ücretsiz yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için heyecan dorukta. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gruplardaki rakipleri belli olacak. Lig aşaması kuraları Monaco'da saat 19'da çekilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff rövanş mücadeleleri bugün yapılacak. Beşiktaş, Kaunas Žalgiris'te 20'de, Trabzonspor, Ferencvaros'la 21.30'da karşı karşıya gelecek. 2026 KPSS lisans sınavının genel yetenek genel kültür oturumuna ait sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar ais.osym.gov.tr adresinden belgelere ulaşabilecek. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. İç kesimlerde 10 dereceye varan ani düşüşler bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: yaşı biraz böyle 40'ın üzerinde olanları biraz çocukluğuna götürmüş olduk. Döneminin 70'lerde en güzel şarkılarından bir tanesi. Zor dostum zor. Hani şarkıyı çok böyle kim söylüyor söylemiyor. Mehmet Bekir söylüyor da bilmeye de gerek yok. Bu melodi ve bu sözler günümüze kadar geldi. Herkesin dilindeydi. Güzel de oldu. Dostlar buradayız.
1: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
0: Efendim şimdi bir dinleyicimiz dedi ki ya dedi bu yüksek CC'li motosikletleridir gecenin bir vakti orada burada bağırta bağırta geziyorlar ya şunla düzgün geçsenize falan deyince ben de yorumunuzu alayım dedim buyurun.
2: İyi akşamlar Ayhan abi, Almanya Aachen kentinden Ali.
0: Ali.
2: Kendim de motorcuyum.
0: Aa, sen saygı ne diyorsun?
2: Saygı ve saygı göstermeyi severim.
0: Eyvallah.
2: Arkadaşlar kendinden biraz çalışsınlar.
0: Tamam.
3: Sen benim tam aradığım adamsın. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun.
0: Bu önden itibaren seni muavin yaptım, tamam mı? Mert iyi akşamlar Adana.
4: Sevgimizle olur.
0: Evet.
4: Bu motor bağırttırma işi de birbirimize olan saygımızın maalesef bir göstergesi.
0: Evet. Saygısız.
4: Umarım yavaş yavaş azalır bu durumlar. Saygılar, sevgiler.
0: Uğur Bey.
5: Çok apaçı olduğu için büyük sesli motorlarla gece yaraları evet ara gaz çekip.
0: O nedir abi ya? Hakikaten.
5: Bu bir hoş görünüş değil.
0: Bence de.
5: Yanlış.
0: Tamam.
5: Şimdi bu şekilde olduğu zaman diğer motor sürücülerine de kapsıyor.
0: Yani motoru keyfiyle kullanan insanlar da zan altında kalıyor değil mi? Böyle apaçilik yapıldığı zaman öyle diyorsun.
5: Yani diğer arkadaşlara da kapsıyor.
0: Anladım peki.
6: Ne oluyor ulan burada?
0: Motosiklet ve bağırttırma işini konuşuyoruz. Şener abicim, Hülya Hanım buyurun sizi bir dinleyelim lütfen.
7: Akşamlar Ayhancığım.
0: Buyurun.
7: Beyefendiye katılıyorum. Gecenin ikisinde, üçünde, dördünde. Bıktık artık, bıktık yani bu motosikletlerin
0: sesinden. Sizin oralarda böyle mi oluyor? Evet.
7: Benim damadımın da var ama o kadar adaplı kullanıyor ki işe gidip gidiyor
0: onunla. Bir alkış gönderelim.
7: Hiç sesini duymuyoruz ama burada gece o bağırttırmayla var ya yataktan zıplıyoruz artık. Bunun bir cezası yok mu? Bir yaptırımı yok mu yani?
0: Yani artık işte videolara falan çekiyorlar. O görüntüler herhalde emniyete gönderiliyor. Sosyal medyada yayınlanınca oradan cezalar kesiliyor. Tabii ki olmaması gerekiyor. O ayrı.
7: Yani bıktık, hele biz yazlık bölgede de oturduğumuz için.
0: Oo.
7: Artık burada gelen turistlerden mi oluyor? Neden? Bilmiyorum. Çok büyük bir saygısızlık.
0: Anladım.
7: Çok
0: peki.
7: Büyük hem de.
0: Bir şey böyle herkesin
7: hayırlı
0: oturduğu
7: akşamlar.
0: Kafelerde falan giderken bir anda motosikletliler böyle bir ara gazı veriyor. Bağırtırıyorlar ya. Şey mi? Havalı mı oluyor? Anlamadım ki. Reklam arasını vereceğiz. Peki, teşekkür ederiz.
8: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsunuz.

0: Evimizdeyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu

0: kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: tekrar buradayız.
1: Hoş geldin arkadaş.
2: Ay canım benim, seni seviyorum.
0: Ben de sizleri çok seviyorum. Konu hakkında güzel görüşler var, onları birazdan alacağız. Ya bu sabah kalktım sosyal medyada gördüm. Sakiler grubu aslında çok güzel şarkılar okuyorlardı ama grup ayrılık kararı almış. Ortaklaşa bir karar almışlar. Hayırlısı olsun diyelim. Belli ki tek tek yollarına devam edecekler. Sakilerden kalan bir şarkıyı dinleyelim. Bundan sonraki müzikal yaşantılarında da kendilerine başarılar dileyelim. Sakiler ayrılmış. Peki.

0: İstanbul'da şu dakikalarda belli noktalarda Solo Türk'ün uçuşunu görebilirsiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla onlar şu anda provalarını yapıyorlar. Gökyüzünde denk gelirseniz eğer onu görebilirsiniz, onu da hatırlatmış olalım.
1: Güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
0: Şanlıurfa'da İstilan, sen yazamasan bile kulağımız sende diyor. Seni çok seviyoruz abi demiş.
4: Seviyorum galiba.
5: Sevdiğini yeni mi anladın?
0: Sivas'tayız Özkan. Gecen gece 12'de aynı motor böyle bağırtırarak gidiyoruz. Arkadaşım biri gidiyordu diyor. Özellikle indim bekledim. Sonra yakaladım. Gayet bir medeni şekilde konuştuk. Gerçekten medeni bir şekilde konuştuk.

0: hem de öyle egzoz patlatmaları filan. Niye böyle yapıyorsunuz diye sormuş. Kız düşüyormuş. Ne?
1: Aa.
0: Enteresan bir şey. Kız mı düşüyormuş? Gaza basınca motosikletin ya da patlatma yapınca.
2: Bu ne be?
0: Bilmiyorum ki. Öyle mi Özkan?
3: Yahu sen çıldırdın mı? Tövbe tövbe.
0: Bilmiyorum ki. Zaten Özkan da demiş ki ya sen gerizekalı mısın demiş. Gecenin 12'sinde kızı nereden buldun da sokak arasında patlatmaya kız düşecek demiş. İlginç bir şey. Bunu ilk kez duydum. Avusturya'dayız saygı. O da bu duruma karşı çıkıyor yani bu lafları söyleyenlere. Viyana'dan selamlar. Şimdi diyor ben diyor motora o kadar para vermişim diyor. Onu bağırttırmadıktan sonra niye alayım demiş.
1: Yok deme.
0: Tabii tabii. Ya abi birader o ses olmayacaksa ben artık motor kullanmam. Biz motoru o sesi çıkartmak için alıyoruz. Tamam da saygı mesela sen de şu an Viyana'dan yazıyorsun. Mesela orada da böyle sokakların arasından geçerken bağırttırıyor musunuz? Polise şikayet ediyorlar mı sizi? Ama samimi söyle yani laf olsun ya da şov yapalım diye değil. Hakikaten orada ne yaşıyorsan söyle biz de bilgilenelim. O açıdan soruyorum. Gönder mesaj gelsin. Anlaştık mı? Haydi bakalım. Bu pat pat sesi diyor bazen silah sesi gibi geliyor diye. Egzozdan çıkan ses diyor bizi şaşırtıyor demiş. Tamam. Teşekkür ederiz. Peki efendim konu hakkında görüşleri. Birkaç görüş daha alacağız sonra başka bir konu. Hadi bakalım.
4: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: patlatılması. Şanlıurfa'dayız. Mehmet sen söyle bakalım.
1: Bu motor sesleri, egzoz sesleri geceleri site arasında çok yankılanıyor.
0: Evet.
1: Ayrıca hastası olan var. Küçük bebeği olan var. Özellikle bebekler bu seslerden korkuyor.
0: Evet.
1: Ne gereği var yani böyle bir gürültü yapmanın, sayısızlık yapmanın diye.
0: İşte bir dinleyicimiz dedi ki ya dedi parasını verdim bağırtırım dedi. Öbür dinleyicimiz dedi ki sormuş bu bağırtana ne kadar çok motosikletten ses çıkarsa kızlar o kadar bakıyormuş. Tövbe estağfurullah.
2: Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni.
0: Allah'ım yarabbim nelere kaldık. Tamam peki. Şimdi bir başka konu dostlar. Genellikle ben bu işlerin otellerde yapıldığını tahmin ediyordum ama artık sitelere kadar da gelmiş. O da nedir? Şezlonglara havlu atma durumu. Aman evin mi var derdin var. Sitede de oturuyor musun derdin var. Ya bunu otellerde zaten yapıyorlardı ama bu sene görebildiğim kadarıyla ben de sosyal medyada takip ettim. Otel görevlileri erkenden atılan havluları kaldırıyorlardı. Bunu da bu ülkenin başına ecnebiler yani yabancılar bela etti. Aslında bizim Türklerden çıkmış bir Türk turistlerden çıkmış bir moda değil diye biliyorum ben. Yabancı turistler bunu böyle bir yıllardan bu yana moda yaptılar. Erkenden havlu atıyorlar sonra tekrar uyumaya gidiyorlar ya da kahvaltıya gidiyorlar. Şimdi bu iş sitelere kadar gelmiş, site havuzlarına kadar gelmiş. Saat sabah 7 diyor bir kullanıcı. Şezlongların tamamında, burası bir site dostlar, insan yok ama hepsinin üstünde birer havlu var. Komşular sabah namazıyla kalkıp şezlong kapatmış. Sonra eve gidip uyumaya devam etmişler. Vay arkadaş ya. Biz de kenardaki plastik sandalyede mülteci gibi oturup suyu izliyoruz diyor. Şimdi otellerde artık şöyle bir karar alındı, onu biliyorum ben, birçok otel uyguluyor. Sabahtan buna izin vermiyorlar. Bir şekilde havluları topluyorlar.

0: Ama bu site ya, yani senin oturduğun ev, evin ortak kullanım alanı, havuz. Ve sabah gidiyorsun ya da öğlen diyelim ki orada havuza gireceksin çocuğunla. Havuzda aslında şezlonglar boş ama üstünde havlular var. Fakat kimse yok. Bu çok hakikaten iğrenç ve sinir bozucu bir durum. Dostlar ne yapmak gerekiyor? Yorumunuz var mı? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Bunu yani nasıl önleyebiliriz? Yani sonuçta sitelerde de şezlong sayısı sınırlı oluyor. Adam gelecek girecek ama havlu var fakat kimse yok. Her şeyi de yöneticiye bildirsen yönetici de bir süre sonra intihar moduna gelecek, artık uğraşamayacak bu işle. Yorumunuz varsa sesli mesaj olarak ya da sizin başınıza böyle bir şey geldiyse gönderin gelsin. Dostlar bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima sizinle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: Marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. Denizli'ye buradan bir selam yollayalım. Sevgili dostum Hacı Bey şu anda beni dinliyor. Ona bir selam. Tülay, Ayça. Sizlere de merhaba hanımlar. Nasılsınız, iyi misiniz?

0: akşamlar. Aramız yeni katılan tüm dinleyicilerimize selamlar, saygılar. Lubex motor yağları Hop Dedik Show devam edeceğiz. İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %72 seviyesine ulaşmış durumda. Hakikaten oldukça sıkıntılı. Allah kolaylık versin, daha okullar da açılmadı. Bir kısa ara.
1: Bir reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
1: Bir reklam.
0: Şimdi otellerde bu zaten uzun yıllardır vardı. Ben araştırdım. Kendim de işte hani birkaç otel müdürüne falan da soruyorum. Bu alışkanlığı yabancılar bize getirmişler. Her şey dahil otellerde. Özellikle yani havuz var fakat şezlong sayısı sınırlıysa, bunu yabancılar şöyle bir çözüm üretmişler kendilerinde. Antalya'da, Bodrum'da, işte o civarda biz sabah erkenden kalkalım, havlumuzu atalım, ondan sonra yani kaptık, burası bizim artık falan. O yıllar içerisinde alışkanlığa dönmüş. Şimdi bu alışkanlık havlu atma site havuzlarına kadar gelmiş. Burada da şimdi insanlar şikayetçi. Kardeşim, havuza girmeye geliyorum, ortada kimse yok ama şezlongların üstü havlu dolu. Peki site yönetimleri ne yapabilir acaba? Buyurun.
4: Ayhan Bey, selamlar.
0: Buyurun.
4: Elinden Selçuk.
0: Hoş geldiniz.
4: Öncelikle bu arkadaşların erkenden havlu atmaları ayıp yani. Bizim şeyimize sığmıyor. İkincisi, herkesin farklı farklı derdi var demek ki.
0: Nasıl?
4: Mesela pazarcı arkadaşlar da pazar olmadan bir gün önce yani semt pazarlarında yer kapmak için bazı şeylerini oraya koyuyorlar, oraya kimse almasın diye.
0: Aa, bunu bilmiyordum.
4: Herkesin derdi farklı farklı diyecek bir şey var.
0: Peki bu mesela pazarlar kurulduğu zaman herkesin yeri belli değil mi? Yani belediyeyle mi anlaşılıyor, nasıl oluyor? Şimdi bir yol boyunca yerler her haftada kurulan pazarsa, orada o pazarcının yeri değişiyor mu devamlı her hafta? Bilmiyorum ki, o yüzden sordum ben. Pazarda da yer kapma pazarcılar tarafından. Vay be, neler öğreniyoruz vallahi. Ha, işinize yarar mı bilgi bilmiyorum da yine de öğrendik yani en azından. Devam edelim bakalım. İzmir'deyiz Kevser Hanım.
5: Ayrıca bu sitede şezlong meselesi de sitenin kuralları vardır. Gitsinler yönetime şikayet etsinler bunun yapılmaması gerektiğini duysunlar. Sitede yaşıyorlarsa bunu da akıl etsinler yani.
0: Kevser Hanım, şu an dinleyicilerim arasında birçok sitede yaşayan insan var. Yönetime neyi şikayet ettiğinizde sonuç aldınız? Ayol. Yani bilmiyorum. Buyurun.
6: Ayhancığım merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim.
7: Evet, buyurun.
6: Biz bu konuya şöyle bir düşündük. Daha erken kalkıp daha erken havlu atabiliriz diye. Başka çaresi olduğunu düşünmüyorum.
0: Şimdi... Yani nasıl yani? Daha erken kalkıp daha... Yani sabah namazı mı kalkılacak?
7: Yok deme.
0: Nasıl olacak o iş?
6: Çünkü insanlar kalkmış gelmiş.
0: Evet.
6: Havlusunu atmış.
0: Evet.
6: Daha erken kalkıp ondan önce gidip ondan önce atacağız havlumuzu. Ben çözüm olarak bunu buldum.
0: O zaman...
8: Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim.
0: Çözümünü o zaman biz de böyle seni müdürlüğe tayin ettik. Destekleyelim. Haydi bakalım.

dostlar, bir reklam arası vereceğiz. Lubex motor yağları, Hop Dedik Show. Birkaç görüş daha var. Şezlonglara havlu atma, bugün bunu tartışıyoruz. Ya bunları tane tane tartışa tartışa belki bir çözüm buluruz yani. Öyle yani.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi

0: ile Pegasus'tan geçer. Pegasus Volvo'lulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Reklam.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: Hadi bakalım devam ediyoruz. İyi akşamlar, sizler için mikrofondayım.
6: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
5: Oya Hanım.
7: Merhaba, ben Adana'dan Oya.
5: Buyurun.
7: Bence bu durum saygı kurallarına çok çok aykırı.
5: Ama o yok işte, kalmadığı için zaten tartışıyoruz.
7: Yönetime kesinlikle bildirilmeli ve bu durumu ortadan kaldırmak lazım. Fakat
5: yönetim çözer mi?
7: Fakat buna benzer şeyler günlük hayatımızda o kadar yerleşmiş ki.
5: Evet.
7: Örneğin dolmuşta çantasını bırakıyor yanına kimse oturmasın diye.
5: Evet.
7: Efendim vapurda köpeğini oturtturuyor. Karşıdaki insan ayakta bekliyor. Ya da işte ona benzer şeyler, kalkmıyorlar.
5: Anladım.
7: Yer vermek istemiyorlar. Bu da onun gibi bir şey.
5: Anladım.
7: Yani önceden yer kapmak gibi hoş değil.
5: Teşekkür ediyoruz görüşleriniz için, sağ olun. Efendim eskiden sadece otellerde buna alışıktık ama artık sitelerde de moda olmuş. Ay bir kış gelse de millet rahatlasa, havuzlara artık herkes girmek için sabahın köründe havlu bırakıyorlarmış şezlongdan yer kapmaya. Dortmund'dan Şahin, benim öyle bir derdim yok, sadece selam ve saygılarımı iletmek için diyor, sizlere ulaşıyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz.
8: Hoş geldin arkadaş.
5: Mehmet Bey.
9: Ayhan abi, iyi akşamlar.
5: Buyurun.
9: Olayı çözdüm.
5: Nedir?
9: Site görevlerini görüyorum.
5: Ha, site görevlerini görüyorsun, görmek demek. Ha, o manada görüyorsun yani. Vay ne haber, nasılsın, küçük hediyeler, tamam.
9: Onlar sabah erkenin.
5: He.
9: Elim yerime havluyu koyuyorlar. Güzel yeri ayarlıyorlar. Elimde işime bakıyorum.
5: Güzelmiş bu. Bak, tam aradığım adam Mehmet.
10: Sen benim tam aradığım adamsın. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun.
5: Güzeldi bu. Sevdim.

Merhabalar, hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Efendim saatlerimiz 19.01'i gösteriyor Türkiye'de. Yurt dışındaki dinleyicilerime de bir selam ileteyim. Bir iki mesaj daha var konuyla ilgili. Onu da iletelim, sonra konuya artık yavaş.

0: Burası Radyo Turkuaz. Herkese selamlar. Efendim.
1: Telefonun çalıyor işte.
0: Tamam bakalım buyurun.
2: Öyle şezlongun üstünde havlu falan, evet, ona benzer her türlü cisim gördüysem
0: ne yaparsınız?
2: Kimsenin tapulu malı değil. Tamam. Kaldırır yere koyarım. Kendi havlumu koyar. Ondan sonrasına da devam ederim.
0: Anladım. Diyorsunuz ki yani ben geldim. Oraya adam daha evvelden havlusunu koymuş ama ortada kimse yok. Hiç bakmam diyor gözünün yaşına. Ben diyor hemen değiş tokuşu yaparım. İlginç bir konu. Devam edelim. Kahramanmaraş'tan Mahmut dedi merkeze bir şezlong verelim de olsun bitsin diyor. Öyle olmuyor ki işte, keşke olsa. Melek diyor ki kullanım saati için randevu alınabilir. Yavuz Bey son mesaj sizden alalım.
3: Ayhan abi, İstanbul'dan dinleyicin Yavuz ben.
0: Yavuzcum hoş geldin.
3: Spor salonunda şöyle bir çözüm buldular. Nasıl? Havluları çöpe atmak gibi bir çözüm buldular. Hani sitede veya işte sahilde falan da aynısı uygulanabilir bence.
0: Anladım.
3: Hani kimsenin babasının malı değil şezlonglar.
0: Eyvallah.
3: İyi yayınlar.
0: Peki. Memleketteki önemli sorunlardan bir tanesi sabahın erken saatlerinde şezlonglara havlu atılması. Bunu da bugün konuşmuş olduk.
4: Yok tabii.
0: Tabii tabii. Eğlence burada.
5: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.
0: Katılan tüm dinleyicilerime teşekkürler ediyorum. Biraz şarkılarla yol alalım.

Çok uzaklara gideceğiz, Kanada'ya. Osman, bugün konuya katılamadım ama dinliyorum seni. Şu anda saat burada öğlen 12. Memleketim olan Denizli'ye bir selam. Denizli'de yayındayız tabii ki Osman'cığım. Selam gönderelim. Mustafa Yazıcı, videoyu aldım. Teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Kolaylıklar olsun. Dostlar.

0: lazım.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1000

his. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Kasa ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler

0: hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Herkese sevgiler. Şimdi trafiktesiniz. Çok kısa bir ara vereceğiz. Ama her gün biliyorsun saat 7.30'dan itibaren günün özel şarkıları. Bu vakte kadar gülüyoruz, eğleniyoruz ama biraz da dinlenmeye ihtiyacımız var değil mi? 7.30'da.
1: Bir reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Hadi.
1: Ve biraz daha hareketli gidelim, tamam. Ama sonrasında reklamlar, reklamlardan sonra da hüzünlü şarkılarla yol alalım.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz.
8: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
9: Radyo Turkuaz.
8: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
9: Radyo Turkuvaz.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

Dostlar, günün özel şarkıları başladı. Haydi bakalım. Çay ve kahveler şirketten. Yollarda olanlara iyi yolculuklar. Günün bu vaktinde dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar. Yolumuz açık olsun.

Türkü'nün özel şarkıları devam ediyoruz. Her şey yolunda mı? Dileyenler bizi sosyal medyadan takip edebilirler. Instagram'da Radyo Turkuaz, Instagram'da Hop Dedik Ayhan.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: İdefix bilgilendiriyor. Spor ayakkabı seçerken öncelikle kullanım amacını belirlemek önem taşıyor. Koşu, yürüyüş veya günlük kullanım için tasarlanan modellerin özellikleri farklılık gösterebiliyor. Ayağın doğal hareketine uyum sağlayan, yeterli alan sunan ve ayağı iyi destekleyen modeller daha konforlu bir kullanım sağlıyor. Taban yapısı, yastıklama, nefes alabilirlik ve ayakkabının ağırlığı da seçimde dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca dayanıklılık ve fiyat performans dengesi de göz önünde bulundurulmalı. Doğru modeli seçerken konfor ve fiyat performans dengesini de gözetenler için İdefix Spor Outdoor haftasına özel seçili spor ayakkabılarında %40'a varan indirim fırsatı İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 27 Ağustos 1908 yılında Hicaz Demiryolu hizmete girdi ve İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalkmış oldu. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Bu akşamlık benden bu kadar. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse bir defa Radyo Turkuaz'da kalalım. Lubex motor yağları Hop Dedik Show'da şimdi muhteşem bir klasikle noktayı koyuyoruz. Güllerin içinden burada. Görüşmek üzere.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkü Boğaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Ben Uğur'la Ayşe için Ayşe saatinde yine kavuştuk çok şükür. Önümüzdeki 3 saat boyunca gerek içimizi huzurlandıracak, gerek günün yorgunluğunu atmamızı sağlayacak birbirinden güzel şarkılarla, şiirlerle bu anı paylaşacağız ve bugünü dün yapacağız. Umarım gönlünüzce geçen bir gün olmuştur ve yüreğinizde iyidir sevgili dinleyenler. Yollarda bizlere eşlik eden dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileklerimizle, işlerinde dinleyenlere kolaylıklar dileklerimizle ve evlerinde dinleyen dinleyicilerimize de iyi istirahatler dileklerimizle bu gecemize de başlayalım. Uğur'la Ay Işığına hepiniz hoş gelin.

Hayat akışında hep en iyisine, iyilere dair bir gayret içinde oluyoruz. Yüreği iyi olan ya da en azından hayatın akışındaki geçimimizin iyi olması. Yani iyiye dair bir arayış içindeyiz. Peki iyi insanı tarif etmek gerekirse mesela nasıldır? Aslında bu kaliteli insan tanımı da denebilir buna. Nedir? Dinlemeyi bilmesi mesela. Bir insanın dinlemeyi bilmesi gerçekten o insanın kaliteli bir insan olduğuna en güzel işaretlerden biri. Sağlıklı beslenmesi kendi için, hayatının kalitesini artırmak için önemli bir durum. Mütevazı davranması mesela. Yine teşekkür etmesini bilmesi. Ne bileyim, yapmacık davranmaması. Görgüsüzlük yapmaması. Gerektiğinde özür dilemekten çekinmemesi mesela. Kaliteli bir insanın, iyi bir insanın en net göstergelerinden. İşte böylesi iyilikte, kalitelikte bir insan olalım. Ve böylesi iyilikte insanlar da karşımıza çıksın. Temennimiz budur. Bırak.

İnsan zor zamanlarında şunu anlıyor. Hep yanında olacağım diyen meğer ki ilk çekip giden oluyormuş. Verilen sözler yerde kalıyormuş. Öyle ki yanında teselli bulacağımızı düşündüklerimiz arkamızdan gülüp eğlenebiliyormuş. Düştüğünde işte insan sandıklarımız adeta sırtlan kesiliyormuş. Ama aslan ne yapmaz sevgili dinleyenler? Sırtlanlara yem olmaz. Bunu gayet iyi biliyoruz. Düşüyoruz belki ama kendimize yeni bir yol da çiziyoruz sevgili dinleyenler. Çizmemiz de gerekiyor. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz artık. İşte bunlar yüzünden artık kimse bize arkası gelmeyecek boş sözlerle gelmesin. Yerimiz yok zira. Daha gerçekliğe, daha güvene, daha sadakate ve daha samimiye ihtiyacımız var.

Hayatımızda her şey her zaman planladığımız gibi gitmiyor. Yaptığımız seçimlerin bizi nasıl bir yola hazırladığını ancak yaşayarak görüyoruz. Ya da daha önceki yaşadıklarımızı düşünerek öngörmeye çalışıyoruz. Ama sevgi dolu bir kalp ve ince hislerle attığımız adımların bize kaybettirmeyeceğini ben bir gün mutlaka göreceğimize inanıyorum sevgili dinleyenler. Kalbinde iyilik olanlar, merhametli olanlar, vicdana sahip olanlar bence asla kaybetmeyecek. Sevgi ve ince hisler işte bizi hayattaki en önemli kapıları açıyor. Onları her zaman korumalı sevgili dinleyenler.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken, Sabahattin Ali'nin şu sözleri birçoğumuz için sanırım en uygun anlatım olsa gerek. Canım çok şey anlatmak istiyor ama yorgunum. Beynim yorgun, bedenim yorgun. Bunca şeyi affeden kalbim yorgun. Heveslerim yorgun, iyimserliğim yorgun. Konuşarak anlaşmaya olan inancım yorgun. Benden sadece mecalsiz bir şey kaldı. Çok yorgunum demiş. Bu yorgunluğu son zamanlarda en çok ruhen hissediyoruz sanırım. İşte bu ruhen yorulduğumuz anlarda bizi dinlendirecek olan ne varsa onun peşine düşmeli. Mesela sıradaki bir şarkı. Umarım yüreğinizin yorgunluğuna iyi gelir sevgili dinleyiciler.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler, güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

hayır demeyi öğrenebildik mi sevgili dinleyenler? Önce bunu bir sormak istiyorum. Öğretebildik mi kendimize? Ben çok geç öğrenenlerdenim ne yazık ki. Nasıl seviyor ve önemsiyorsam etrafımdakileri, onlar da beni öyle seviyor sanıyordum. Lakin bir gün çok önemli olmayan bir durumda hayır deyince işte o el oluverdiler, o yakınlar bir anda. Ben de o zaman anladım. Seni önemseyen, düşüncelerine saygı duyup hayır demeni büyük bir mesele yapmaz zaten. En kötüsü

Hayır demeyi öğrenemedim. Yemeğe kal dediler, kaldım. Oysa kalınmaz. Onlar biraz ısrar ederler, sen biraz nazlanırsın. Sonunda kalkıp gidilir. Her söylenileni ciddiye almak yok mu? Şu sözünün eri olmak yok mu? Bitirdi, yıktı beni, diyor Oğuz Atay Tutunamayanlar kitabında. Kal dendiğinde kalmak istiyorsak, gel dendiğinde gitmek istiyorsak o zaman yapmalı. Yoksa geminin dümenini hep başkasına tutturmuş oluyoruz. Ondandır belki de çoğu zaman kayboluşlarımız. Kim bilir?

Herkesin yaşadığı belli bir süreç var. Çok sevip o sevginin her şeye yeteceğine inandığı bir süreç. Ama çoğuna gün geliyor ki o sevginin her zaman her şeye yetmediğini öğrendiği de bir an geliyor. Saygı ve anlayışın kıt olduğu bir yerde sevgi çözüm üretemiyor sevgili dinleyenler. Bunu öğreniyoruz. Anlayış sorunları ne yapıyor? Bence çok ciddi bir oranda yumuşatıyor sevgili dinleyenler. O yüzden anlayışlı olmak lazım. Saygıysa sorunların budaklanmasının önünü alıyor aslında. Yani şunu anlıyoruz ki saygı ve anlayışın bittiği bir yerde de sevgi sadece rol yapıyor. Evet, çok sevmek çok güzel ama tek başına her şeye yetmediğini anlıyor insan. O yüzden çok sevgi, çok saygı ve çok da anlayış sizi bulsun.

birbirimiz hayatımızda çokça zaten bunu tecrübe ettik. Şu anı yaşamak ve çok da ileri soluklu planlar yapmamak. Yani Tolstoy diyor ya, şunu sakın unutmayın. Tek önemli an vardır, o da şu an. En önemli an şu andır. En gerekli kişi o an kimleysek odur. Çünkü kimse bir daha başka biriyle görüşüp görüşemeyeceğini bilemez. Ve son olarak yapılması gereken en önemli iş iyilik yapmaktır. Çünkü insanın dünyaya gelişinin tek amacı da budur diyor. Ne yazık ki yaşadığımız acı tecrübeler bize bu durumu çok fazlasıyla hatırlatıyor. Çok zamanımız var mı yok mu bilmiyoruz. Şu anda kıymetini bilerek, değerlendirerek yaşayalım. Nedir? Şu an mesela size iyi geldiğini düşündüğünüz, iyi ki hayatında olduğunu düşündüğünüz, sevdiğiniz birine iyi ki hayatındasın mesaj atabilirsiniz mesela. Onun da hem yüzünde hem de yüreğinde tebessüme de sebep olmuş olursunuz. Kendimize iyi hissettirecek, kendimize iyi gelecek bir ay ışığı nöbeti olsun istiyorum. Umarım da başarılı olabilirim. Ve dediğim gibi şu anı en güzel şekilde kıymetlendirmek. Bir şarkıyla mı? Belki bu şarkıyla. Hiç aklıma...

Yaşadığımız bu anı bir sınır olarak düşünecek olursak, bundan öncesi ve bundan sonrasına dair bir fark var mı? Mutlaka vardır da bunun hangilerinin farkındasınız, hangilerinin farkında değilsiniz. Mesela eskiden insanlarla sohbet etmeye, bir şeyler yapmak istemeye, yani böyle kalabalık içinde olmaya daha çok enerjim vardı kendi adıma konuşacak olursam. Ama şimdi ne yaparsam yapayım sadece bir an önce bitmesini bekleyip böyle tıpış tıpış evime gitmek istiyorum. Ruhsal bir yorgunluk sanki kendini daha çok hissettiriyor ve bu hissiyat kalıcı da bir hissiyat. Bilmiyorum, tabii ki her zaman için değil ama çoğu zaman için böyle. Bu zamana kadar da insanların maddi durumları veya sahip oldukları şeyler hiçbir zaman ilgimi çekmedi. Ben daha çok böyle oturup kalkmasını bilmesine, kültür seviyesine ya da nezaketli olmasına, en çok da vicdanına ve merhametine dikkat ettim. Bu alanda da çok sahteliklerle karşılaşınca ister istemez kalabalık içinde olmak değil de gerçekten o kutsal yalnızlığı tercih ediyor insan. Biz yalnızken de aslında çok kalabalığız, öyle değil mi?

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken sevgili dinleyenler, yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi İlhan Berk. Ressamca şiirler yazıp şiirce resimler yapan, rengin de sözcüğün de değerine değer katan bir şair İlhan Berk. 18 Kasım 1918'de Manisa'da doğuyor. İlk ve ortaokulunu burada sürdürmüş. Babasını hatırlayabildiği son yaş çok küçük olduğundan yıllar sonra ondan bahsederken, yani babasından bahsederken, "Çocukluğum olmadı benim" diye anlatıyor. Belki de "babam olmadı" demek çok ağır geldi ona. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca bölümünü bitiriyor ve Zonguldak, Samsun ve Kırşehir'deki liselerde Fransızca öğretmenliği yapmış. İlk şiirlerini 17 yaşında yayınlamaya başlıyor sevgili dinleyenler. Tabii şiir kadar bir değerli olgu daha vardı İlhan Berk'in hayatında, o da resim. O yüzden ressamca şiirler yazıp şairce resimler yaptığı düşünüldü hep. Şiirlerle bezenmiş, şiirlerle de renklenmiş 90 yıllık bir hayat. 28 Ağustos 2008'de Bodrum'da hayata veda etti sevgili dinleyenler. Renkleri de, sözcükleri de ustalıkla harmanlayan, hep yenilik peşinde koşan bir İlhan Berk geçti bu dünyadan. Saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize onun "Üç Kez Seni Seviyorum" diye uyandım şiiriyle başlamış olacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgil. Seni kıskanıyorum.

Üç kez seni seviyorum diye uyandım. Tuttum sonra çiçeklerin suyunu değiştirdim. Bir bulut almış başını gidiyordu. Görüyordum. Sabahın bir yerinden düşmüş gibiydi yüzün. Sokağı, balkonları, yarım kalmış bir şiiri teptim. Sıkıldım, yemekler yaptım kendime. Otlar kuruttum. Taflanım diyordu bir ses. Duyuyordum. Cumhuriyetin ilk günleri gibiydi yüzün. Kalktım sonra bir aşağı bir yukarı dolaştım. Şiirler okudum. Şiirlerdeki yaşa geldim. Karanfil sakız kokan soluğunu üstümde duydum. Eskitiyorum, eskitiyorum. Kalıyor ne kadar güzel olduğun.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

İlhan Berk için ne kadar şiir yazmaktan kendini azat edip resimle anılmak istediğini söylemiş olsa da eski şairimiz yeni ressamımız diyerek kendine sesleniyorlar. Pera'yı adımlamış, Galata'yı koklamış, İstanbul yokuşlarını şiirleriyle denize indirmiş bir şair. Gökyüzünün sözlüğünü yazmış. Sıkıntının, yağmurun, San Antonio'nun güvercinlerinin ve kadın saçının şairi o. Gençlik yıllarında Ankara'da apartmanların zillerine basıp ünlü şair İlhan Berk burada mı oturuyor diye sorarak reklamını yapıyormuş. Tabii yaş aldıkça kendisi de şiirleri de değişime uğruyor. E sonuçta değişimin şairi o. Nihayetinde fazla söze gerek yok. Turgut Uyar İlhan Berk için diyor ki şiir diye bir şey olmasaydı İlhan Berk icat ederdi. Gecemizin ayışın nöbetçisi İlhan Berk'in Ne Böyle Sevdalar Gördüm şiirini sanatçımız Onur Akın besteliyor sevgili dinleyenler ve hepimizin yüreğine dokunmasını sağlıyor. Ve bir kere daha dinleyelim o zaman. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeye iner. Çayırları büyürken görürüm. Her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesi, bir parça mavi deniz alır beni. Seni düşündükçe gül dikiyorum elimin değdiği yere. Atlara su veriyorum. Daha bir seviyorum dağları.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da. Radyo.

Sevgilim, işte Eylül ve işte senin usul usul seyren yüzün. Zaman ki sonsuzdur, bitmemiş şiirler gibidir. Bazı hüzünleri, bazı nehirleri tutup anlatmak gibidir. Biz ki zamanı tırnak içine alıp yaşadık, İsteğin bulanık kıyısında. Bundan değil midir bizim aşkımızda sürekli bir akşam hüznü vardır?

Evet sevgili Ayşe nöbetçilerim, bir nöbetin daha sonuna geldik. Ay ışığı bu gecelik de burada sona erse de sizin yüreklerinizde devam edecek umudundayım. Henüz uyumayacak olanları benden sonra birbirinden güzel turkuaz şarkılarla ve ay ışığıyla yine baş başa bırakacağım. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra duyanırsam

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.